How long, babe? Must I live on and be a slave?

0: Aragaz.
1: Apaçık Radyo Müzikleri.

Fatih Mağla'da yüksek desibelli işkence, handball takımına köpekli işkence, Şırnak'ta köpeğe işkence, katırlarda gitti ölüme.

0: Pazar sabahları 10.30'da Apaçık Radyo'da.
1: Apaçık Radyo.

Agos Saati. Haftalık Agos gazetesinin penceresinden Türkiye ve dünya gündemi. Agos'un mutfağından haberler, söyleşiler, olaylar.

0: Radyo Gostan günaydın, parlıyız. Ben Yetvar Tanzikyan. Bugün 2 Mayıs Cumartesi. Yeni bir Radyo Gostan karşınızdayız. Her zamanki gibi bir şarkıyla başladık. Metin Kemal Kahraman ikilisi. Radyo Gost dinleyicileri, Açık Radyo dinleyicileri muhtemelen biliyorlardır. Biraz da Dersim coğrafyasından, Kürt Alevi coğrafyasından halk türkülerini, deyişleri, seslendiren ve çok da kendine has dinleyicisi olan abi kardeş Musa Baki ile bir performans, bir icralarını dinledik. Mele, Pülmür Dersim yöresinden Zazaca bir deyiş bu türkü bu. Bir sebebi var tabii, birazdan geleceğiz ona. 4 Mayıs Dersim TRT'sinin yıl dönümü, Dersim Kırımı'nın, Dersim Soykırımı'nın yıl dönümü. Bu 4 Mayıs Bakanlar Kurulu'nun 37'de harekat kararı almasıyla başlayan bir süreç. O yüzden 4 Mayıs'ta anılıyor. Birazdan geleceğiz bu konuya. Ben genel olarak akışımızdan bahsedeyim biraz. Hemen çok az kısa bir süre sonra Pakrades Dükkan'da haftanın olağan gündemini konuşacağız. 1 Mayıs kutlamaları ve İstanbul'daki olağanüstü hal koşullarını hemen söyleyeyim. 576 kişi gözaltına alınmıştı. Sabah saatlerinde, erken saatlerinde 7 civarında Çağdaş Hukukçular Derneği duyurdu ki 576 kişiden 46 kişi hariç, Boğaz Köprüsü'nde gözaltına alınan 46 kişi hariç tümü serbest bırakılmış. İkinci bölümde Hrant Dink Vakfı arşiv çalışmaları gönüllüsü Karin Şeşetyan bir süredir Ağustos'ta karanlıktan gün ışığına arşiv belgelerinde Ermeni kurumları başlıklı bir yazı dizisi kaleme alıyor. Bu yazı dizisini Hrant Dink Vakfı arşivindeki Balat Okulu ve diğer okulların belgelerinden yola çıkarak, arşiv belgelerinden yola çıkarak kaleme alıyor ve çok ilginç belgeler var. Biraz bu belgelerin hikayesini konuşacağız. Son bölümde Norarda Duryan konuğumuz, olan dışı bir şey olmazsa Norarda Duryan her hafta konuğumuz biliyorsunuz. Bu hafta Haçkarları konuşacağız. Günaydın Paket abi, Parlus.
1: Parlıyız Yetvart, günaydın.
0: Metin Kemal Kahraman'ı sen de seversin. Biraz da seni düşünerek seçtim. 4 Mayıs dediğim gibi Dersim Kırımı'nın yıl dönümü. Bu hafta da bir röportajımız var. Onu da hatırlatayım. Nazan Özcan yaptı. Agos.com.tr yayın yönetmeni. Sadece Agos.com.tr yayın yönetmeni değil. Gazetemizin de tabii katkıda bulunan, emek veren ekibimizden. Şöyle bir şey. Bülent Bilmez ve Cemal Taş bir kitap yayınladılar geçtiğimiz haftalarda. Dersim Kırımı Envanteri. 9 Örnek Vaka ve Mekan kitabın başlığı bu. Örnek vakalar üzerinden gidiyorlar. Ve mekan üzerinden mikro tarih, saha çalışması ve envanter mantığını kullanarak gidiyorlar. Nazan Hocam kapsamlı bir röportaj yaptı. Okumanızı tavsiye ederim. Biz her hafta burada Agos'u kendi kendimize yapıyoruz ama bu hafta Agos yine her zamanki gibi dolu. Biraz da bunu hatırlatmak için bu ezgiyi, türküyü çaldık. Orada çok vurucu bir şey var. Onu da başlığa çıkardık zaten. Birinci sayfanın başlığına. Kurşuna dizilecekler. Diyor ki 2 yaşlı pirim yarama yaklaşıyor. Kanımız birbirine karışsın. Bugün Kerbela günüdür diyor. Tanıklıklar var dediğim gibi. Hem röportajı hem kitabı tavsiye ederiz. Bakırdağ abi dün 1 Mayıs'ta ve yine ola İstanbul, Taksim çevresi kapatıldı, metrolar kapatıldı, vapur seferleri durduruldu. Yani gene bir olağanüstü hal durumu yaşadık. Kutlamalar Kadıköy'deydi. Diskes, TMOP, TTB. Coşkulu bir kalabalık vardı Kadıköy'de. Ama bir grupta Taksim'e çıkmak için Mecidiyeköy'den gitmeyi, Türkiye İşçi Partisi başta olmak üzere Mecidiyeköy'den gitmeyi denediler. Mecidiyeköy'de barikat kuruldu, biber gazı sıkıldı, tazyikli su sıkıldı. Birçok insan işkence görerek gözaltına alındı. Günün sonunda bir baktık ki 550 kişiydi. Sonra valilik 576 kişiydi akşam saatlerinde. Başta da söylediğim gibi bu 576 kişiden 46 hariç tümü serbest bırakılmış Çağdaş Hukukçular Derneği. Bütün avukatlar gece boyunca tabii faaldiler. Vatan Caddesi'ne gittiler ve Gayrettepe'ye gittiler. Ama yine bildiğimiz bir 1 Mayıs görüntüsü yaşadık. Ne dersin?
1: Ne diyebilirim Yetvart? Tabii ki burada doğru olan şey Mecidiyeköy'den Taksim'e yürüme talebiydi. Çünkü o talepteki sloganlar da pankartlar da mesajını gayet net veriyordu. Taksim Meydanı 1 Mayıs Meydanı'dır. 1977'deki provokasyondan sonra artık bunu geri çevirmek mümkün değildir. Zabıta zoruyla, polis zoruyla, vali kararıyla, Anayasa Mahkemesi kararına rağmen Anayasa Mahkemesi kararını da çiğneyerek, görmezden gelerek bu ısrarı sürdürmek tabii ki politik bir tutum alıştır 1 Mayıs'a karşı. Bu politik tutum alışı içerisinde Cumhurbaşkanı da işçi bayramını kutluyor diye mesaj yayınlaması da ayrıca bir tuhaflık, ayrıca bir çelişkidir. Hayır, kutlamıyorsunuz. Tam tersine işçi bayramını yasaklıyorsunuz. Polisle, barikatla, meydanı insansızlaştırarak, İstiklal Caddesi'ni insansızlaştırarak, gün öncesinden İstiklal Caddesi'ndeki dükkanları dolaşıp bugün açmayın diyerek, sokağa sokmayacağız diyerek, ben sokak içindeki esnaftan bahsediyorum. Tek tek dükkanlar dolaşıldı. Hanların 3. 4. katına kadar polisler dolaşıp gelmeyin, giremeyeceksiniz, sokağa sokmayacağız diye uyarılar yaptılar. Bu artık 1 Mayıs korkusu, kabusu, paniği falan değil. Düpedüz toplumu baskı altında tutabileceklerini göstermek için iktidarın benimsediği bir yol. Aynı iktidar yıllar öncesinde Taksim'i 1 Mayıs'lara açtı ve hiçbir vukuatta olmadı. Şimdi onu yasaklayarak vukuata davetiye çıkarıyorlar. Ne diye 576 kişi gözaltına alınsın? Bu küçük bir sayı değil. Ertesi günde 530 kişi salıverilsin. Boğaziçi Köprüsü'nde eylem yapanları bırakmadık demişler. Onları da bu akşam bırakırsınız ya da yarın bırakırsınız. Amaç provoke etmek, kriminalize etmek. 1 Mayıs'ı halkın gözünde kriminal bir güne döndürmek. Sadece o da değil ki, insanlar Halaskar Gazi Caddesi'ne çıkamadılar. Yani ben Kurtuluş'ta oturuyorum. Kurtuluş'tan Halaskar Gazi Caddesi'ne çıkmak mümkün değildi.
0: Evet.
1: Otobüs seferleri durduruldu. Yani şehri felç ediyorlar. Bu tedbir falan değil. Bu bir ortam yaratmak, bir sıkı yönetim ortamı yaratmak. Bütün bir şehri biz istediğimiz anda gasp edebiliriz. Herkesi evine hapsedebiliriz söylemini insanların beynine sokmak için uydurulmuş bir şey. Bu hükümet döneminde 1 Mayıs bayram oldu, resmi bayram oldu, resmi tatil oldu. Takvime böyle geçti. Ama hükümet bunun sefasını süreceği yerde tam tersine bir hareket yaparak 1 Mayıs'ı halkın gözünde kabus haline getirmekten medet umuyor. Bunun başka açıklaması yok. Bir gün önceden o bariyerleri dizmek, sokakları geçilmez hale getirmek başka türlü açıklanabilecek bir şey değil.
0: Evet, bu Taksim takıntısı da oluştu hükümette bu geziden sonra, ama bu geziden önce kapattılar aslında Taksim'i. Yani 2010 ve 2011'de yanılmıyorsam Taksim'de rahat rahat herkes coşkuyla kutladı. Sonra geziden bir sene önce ya da gezi başlamadan önce Taksim'de şey var. Evet, 2013 yılındaydı gezi. Haziran'da başladı. Taksim'de bir metro kazısı var diye Taksim meydanını kapattılar. Tamam, doğru hatırlıyorum. Demek ki 2011 ve 2012'de Taksim'de kutlandı. 2013'te yasaklandı. Hemen sonra da gezi direnişi patlak verdi zaten. Hatta biz kendi aramızda o zamanlar diyorduk ki kocaman bir çukur vardı gerçekten Taksim meydanında. Şey kazısı. Taksim meydanını yeniden düzenleme. O alt geçit öyle oldu. Ya yasakladılar, yok inşaat var, çukur var falan filan diye, ama gezi günlerce gezi direnişi oldu, kimse oraya düşmedi. Fakat belli ki Taksim'in takıntısı geziden de önce başlamış AKP'de. Bir takıntı var, fakat bir taraftan da bir hafıza var. Taksim ısrarı da anlamlı. son derece anlamlı. Çünkü orada çok sayıda insan hayatını kaybetti 1977 yılında. Özgür Özel de zaten bilmiyorum başarabilirler mi ama seneye yıl dönümü 2027, 50. yıl olacak. Yani
1: Evet, 77'nin 50. yıl dönümü.
0: seneye Taksim'de kutlayacağız dedi. Yani bu takıntının nedenini anlamak güç biraz. Hadi Gezi denildi, şimdi kendi kafanda kriminalleştirdin. Şimdi bir ay sonra da Gezi'nin yıl dönümü diye Taksim'i yine kapatacaklar. Böyle bir takıntılarla ilerleyen bir zihniyet ama bir taraftan senin dediğinde doğru, bir taraftan da 1 Mayıs'ı bir şekilde kriminalize etmek isteyen, ya 1 Mayıs tehlikeli bir şeydir demek isteyen bir zihniyet bu. Evet, Kadıköy'de coşkuyla kutlandı. Herkes gitti. O da onu da altını çizelim. Diye bütün diğer kentlerde coşkuyla kutlandı. Ankara'da, İzmir'de, farklı farklı kentlerde ama Taksim diye bir takıntı iktidarda, hükümette. Umarım kırılır bu takıntı ve Taksim'de yapıldığı zaman da herkesin gayet olgun biçimde ve büyük bir coşkuyla kutladığını gördük.
1: Özellikle Ankara'da maden işçilerinin direnişleri kendileri adına zaferle sonuçlandıktan sonra evlerine dönmüşken 1 Mayıs günü tekrar Ankara'ya gelmeleri çok anlamlıydı.
0: Evet.
1: Zaten eğer o direniş sürüyor olsaydı bence Ankara'daki 1 Mayıs kutlamalarının merkezi de Kurtuluş Parkı olmalıydı.
0: Evet.
1: Ama orada bir uzlaşıya varıldı. Haklar teslim edildi, vaatler verildi 15 gün içerisinde bütün alacaklar ödenecek diyerek ve o eylem sonlandırıldı. Ama 1 Mayıs günü o işçiler tekrar Ankara'dan, Eskişehir'den Ankara'ya geldiler ve 1 Mayıs'ta halkla birlikte oldular. Mesajlar verdiler, anlamlı mesajlardı bunlar. Özellikle kendileri dayanışma içerisinde olan insanlara teşekkürlerini iletirken çok anlamlıydı. Halen sendika başkanları veya örgütlenme sorumlusu göz altında belki dava açacaklar hakkında. Bir yandan da öyle bir hukuki tarafı da var işin. Ama bütün bunlar olurken de hakikaten en üst düzeyden İşçi bayramını kutluyoruz demek de birdenbire boşa düşen bir durum oluyor. Komik bir durum oluyor. Yani nasıl bir kutlamadır bu? Nasıl bir şeydir? Biraz önce Dersim Tertelesi'nden söz ettik. Buradan söz ederken de soykırım kelimesini kullandık. Şimdi bilmiyorum bu kelime bizzat iyi kendiliyor ama bir gerçeklik var. Hakikaten de Dersim'de yaşanan şey bir soykırımdır. Daha doğrusu bir soykırımlar silsilesinin devam eden halkalarından biridir. Önemli halkalarından biridir. Binlerce insan, binlerce sivil insan katledildi Dersim'de ve bir yalanın arkasına sığınılarak senelerce bize Dersim isyanı diye bir hikaye anlatıldı. Sonradan okudukça öğrendik ki, yayınlandıkça, gün yüzüne çıktıkça öğrendik ki öncesinde ordu orada raporlar hazırlamış, planlar hazırlamış, burada çıbanın başını ezeceğiz diye bir proje haline getirilmiş. Bütün bunlardan sonra da Cumhuriyet tarihi boyunca en azından bizim öğrencilik yıllarımızda mütemadiyen bir isyan masalı anlatıldı. Bu isyanla yapılanlar meşru gösterilmeye çalışıldı. Nitekim o günlerin gazetelerine baktığımızda şakilerden bahsediliyor, eşkıyalardan bahsediliyor. Ama katledilenleri görüyoruz, tanıklıkları dinliyoruz. Mitralyözler kuruldu, çoluk çocuk kurşuna dizildi deniyor. Mağaralarda zehirli gazlarla fareler gibi öldürdük insanları diyebilen röportajlar okuduk değil mi? İhsan Sabri Çağlayan ile Kemal Kılıçdaroğlu'nun yaptığı röportaj bu anlamda ibretlik bir belgedir. Bir sürü de belgesel film yapıldı. Dersim'in Kayıp Kızları, İki Tutam Saç, Keşişin Torunları gibi çok değerli belgeseller yapıldı. Hikayeyi duyduk, öğrendik. Orada o katliama katılan bir askerin Bugüne kadar, şimdi artık 85-90 yaşında olan bir askerin halen uyuyamıyorum, halen o çığlıklar benim kulağımdadır diyen görüntüsünü gördük, sesini duyduk onunla yapılan çekimlerde.
0: Evet Fakret abi, kitabın başlığı da zaten Dersim Kırım'ı Envanteri, Bülent Bilmez ve Cemal Taş. Dersim Kırım'ı ve Kemal Kılıçdaroğlu deyince aslında çok konuşuldu bu konu. Radyoda belki artık bir daha konuşmayı izliyordum ama artık konu oraya geldi. Mine Kırık
1: Geldi
0: Kanat.
1: çünkü kılıç arttığı dendi Kemal
0: Evet.
1: Kılıçdaroğlu'na da.
0: Mine Kırık Kanat, bir Kemal Kılıçdaroğlu'nu eleştireceğim derken kripto kılıç artığı dedi. Sadece kılıç artığı da demedi. Kripto kılıç artığı
1: Evet.
0: dedi. Şimdi Kemal Kılıçdaroğlu'nun Dersim kimliği biliniyor, Alevi kimliği biliniyor. Öyle olunca tabii çok büyük tepki doğal olarak. Çok da ırkçı bir yaklaşım bu çünkü. Mine Kırık Kanat özür diledi ilk başta. Bilmiyordum dedi daha doğrusu. Nasıl bilmez anlamadık. Kılıç artığının anlamını bilmiyordum. Kılıçdaroğlu'nun soy isminden türettim dedi. Bu da tuhaf bir mantık. Çok da ikna edici bulmadık zaten. Cumhuriyet Gazetesi tabii alarma geçti. Çünkü Alevilerin çok büyük tepkisi oldu. Ve Cumhuriyet Gazetesi'nde okuyucuların büyük bölümü Aleviler olunca hayır efendim, evet Cumhuriyet Gazetesi gerçekten de Alevi karşıtı bir tutum olamaz zaten Cumhuriyet Gazetesi'nin. Hayır efendim
1: Olamaz
0: biz
1: mı?
0: Alevilere her zaman işte şöyle
1: Olamaz abi.
0: yaklaştık diye açıklamalar yaptılar. En sonunda Mine Kırık Kanat yazılarına bir sürü ara verildi. Bir kırık kanat bir daha özür diledi. Fakat sonra bir baktık ki halkı kin ve düşmanlığa tahrik etmekten hakkında soruşturma açılmış. Şimdi ben de bu hafta gazete yetiştiremedim ama internet sitesine yetiştirebildim. Tamam yine kırık kanatın yaptığı gerçekten. Yani soruşturma açılır mı açılmaz mı o başka bir konu hakkında. Ama ırkçı bir yaklaşım, en azından bunun adını koymak lazım. Fakat kendi yazdığım yazıları hatırladım birdenbire. Çünkü ben 2017'de, 2020'de işte Bahçeli mesela Abdülkadir Selvi'ye kılıç artığı demişti. Hürriyet yazarı Abdülkadir Selvi'ye kılıç artığı demişti. Bunu
1: Çünkü o da
0: hatırlattım.
1: dercimliydi, o da
0: Evet.
1: zazaydı.
0: Evet. Fakat şimdi burada kripto kılıç artığı dediğin zaman ya da zaten başlı başına kılıç artığı demek 1915'ten kurtulan Ermeniler için kullanılır ağırlıklı olarak. Şimdi kripto kılıç artığı dediğin zaman hem sen Alevileşmiş bir Ermenisin işte hem de kılıç yani artık daha ne daha katlamalı söylemiş yani anlatabildim mi?
1: Abi
0: Fakat benim takıldığım konu şu yani siyasetçilere demek ki serbest kılıç artığı demek ondan sonra daha doğrusu yani hükümete yakın sanıyorlar herhalde. Ama kimilerine serbest değil. Olmasın zaten serbest. Yani böyle bir laf edilemez. Fakat bir taraftan da şu var yani gerek Cumhuriyet'in açıklamalarına gerekse konu tartışılma biçiminde Ermenileri yaralayan boyutu genel olarak ıskalandı. Evet Alevileri yaraladığı ortada tartışılması gerekir. Alevileri de yaralayan, asıl Alevileri yaralayan bir kontekste kullanıldı, bağlamda kullanıldı bu söz ama
1: Çünkü Kemal Kılıçdaroğlu der şimdi bir Alevi.
0: evet. Ama kelimenin çıkış noktası önce Ermeniler hem de sonra ikinci olarak da Dersim aslında. Dersim'den, Kırım'ından kurtulanları kasteden, ima eden bir şey bu. Ya kılıç artığı kelimesinin bu kadar rahat kullanılması gerçekten insanın kanını donduruyor. Yani benim asıl takıldığım konu o. Yani bu coğrafyada bir sürü halk katliama uğramış, Kırım'a uğramış. Bu kadar kolay kılıç artığı nasıl Süryaniler var efendim yani bu kadar kolay kılıç artığı lafını nasıl kullanıyorsunuz? Ben bunu hakikaten yani bu ben de şunu uyandırıyor. Yaptık. Siz de zor zor canınızı kurtarmışsınız. Susun kenara çekilin. Sesinizi çıkarmayın. Yaparsak da bir daha yaparızdan başka bir anlamı yok benim nazarımda bu sözün yani.
1: Ama
0: Bilmiyorum.
1: bu zaten benimsenen bir siyasi tutum alış. Benimsenen bir siyasi tutum alış tabii ki. Özenle yapılan bir şey bu. Bir projeyle, bir programla yapılan bir şey. O yüzden de George Aslan Turan Çömez'e dedi ki milyonlarla ifade edilen halk 50 bine düştüyse bunun adını ne koyacaksınız diye bunu sordu. Ama bu özellikle yapılan bir şey. Vecdi Gönül de dedi ki Ermeniler Rumlar kalmış olsaydı Türkiye bugünkü Türkiye mi olurdu? Tabii olmazdı. Çok daha yukarıda bir yerde olurdu. Çok daha gelişkin bir yer olurdu. Ve sizler Bakan falan da olamazdınız zaten ya. Sevgili Vecdi Gönül.
0: Zaten
1: Seni
0: değil
1: kim
0: artık.
1: bakan yapardı eğer Rumlar, Ermeniler kalmış olsaydı Türkiye'de? 13 milyonluk nüfusun 3,5-4 milyonu gayrimüslim olsaydı seni bakan yapmazlardı o
0: Niye canım?
1: kapasitenle.
0: Niye canım? Veci Gönül geldi. Bakın o durdu. Ne olacak yani? O, ondan şey değil.
1: Vecdi Gönül o kapasiteyle dedim.
0: Ha anladım. Yani ne
1: Yoksa
0: kapasiteler gördük Fakret abi Allah'ını seversen.
1: tabii.
0: Yani evet Fakret abi son 2 dakika kısacık bir not daha düşeyim. İnsanların kafası karışıyor olabilir. Şimdi Trump diyor ki savaş bitti diyor. Savaş bitti demek zorunda çünkü İran'la kongreden onay almadan Amerika ABD kongresinde onay almadan İran savaşını başlattı. Anayasa göre ya göre Amerika 60 gün sonra kongreden onay alması lazım. 60 günde doluyor. Senato'da sıkıştırdılar. Cumhuriyetçiler de dediler ki ateşkes var şimdi savaş bitti dediler. O yüzden 60 gün şey taksimetresi işlemez. Ben basitleştirerek söylüyorum. 60 gün kronometresi sayacı işlemez dediler. Şimdi kongreden onay almamak için savaş bitti diyorlar. Ama bir taraftan da okuyoruz ki CENTCOM ani bir saldırı planı hazırlamış. Birkaç altyapı tesisini daha vuracak İran'ın ki İran iyice diz çöksün. Diz çökmedi gerçi ama daha da diz çöktürmek için İran'da karşı saldırı planları hazırlıyormuş. Yani kağıt üzerinde savaş bitti ama bir taraftan da savaş sürdürmek için Amerika tarafı özellikle hazırlıklar yapıyor. Bir somut filosu da Gazze'ye doğru yola çıkmıştı ki İsrail Girit açıklarında abluk altına aldı filoyu. Yunanistan'a teslim etti. Yunanistan da aldı onları ülkelerine dağıttı. Burada bir Yunanistan-İsrail işbirliği de can sıktı işin gerçeği. Bu olayda Türkiye'liler ülkelerine döndüler dün gece. Bir cümle bir şey diyeceksen de Akbarik çünkü sonra konumuzun vaktinden çalmayalım. Gerçekten bir, iki cümle ama.
1: Çalmayalım ama bunlar hakikaten de öyle bir pas verdin
0: Konulara
1: ki
0: girdin ki
1: bir
0: diyorsun. Evet.
1: cümleyle anlatılacak gibi değil. Öncelikle uluslararası diplomasinin iflasına tanık oluyoruz. Artık diplomasi denen bir kavram kalmadı dünyada. Demokrasi denen bir kavram da kalmadı. Uluslararası hukuk diyeceğimiz bir kavram da kalmadı. Birleşmiş Milletler bir çöplüğe dönüştü. Hiçbir işlevi olmayan kocaman bir çöplüğe dönüştü. Neler umuluyordu o Birleşmiş Milletler'den? Güya uluslararası hukukun işlevselliğini sağlayacak bir yapıydı. Kocaman bir boşluk olarak duruyor olduğu yerde. Hiçbir anlamı olmayan,
0: Evet.
1: herkes gücü oranında hareket alanı belirliyor kendisine. Ve Amerikalılar şunu düşünmeli, bu ne kadar Amerika'nın savaşı, bu ne kadar İsrail'in organizasyonu. Amerikalılar fena halde kullanıldılar. Bunu
0: Amerikalılar şu an
1: farkına varınca da
0: radyo
1: tepki
0: gosu
1: gösteriyorlar.
0: Amerikalılar keşke radyo gosu dinleseler ama dinlemiyorlar Akbarik. Ama reklam arası saatimiz geldi. Haftaya konuşuruz diyeceğim bunlar ama senin de haftaya bir seyahatin var galiba. Dur bakalım haftaya ola hayrola.
1: Evet,
0: Duruma göre
1: Allah
0: bakarız.
1: büyüktür.
0: Allah büyük.
1: Pekala.
0: Teşekkürler
1: Pekala.
0: Akbarik sağ olasın.
1: İyi yayınlar diliyorum. Kolay gelsin.
0: Teşekkürler. Evet Radyo Ghost devam ediyor. Şimdi bir reklam arası. Reklamdan sonra Ranting Vakfı'nın arşiv projesini ve Balat Arşivi, Balat Yetimhanesi ile ilgili ilginç evrakları gün yüzüne çıkaran Karin Şeşetyan'la birlikte konuşacağız. Evet reklam arası. Radyo Ghost devam ediyor.
2: Radyo Agos.
3: Kainatın tüm seslerine. Apaçık Radyo. Yojimbo. İkinci Dünya Savaşı sonrası Japonya'da popüler müzik. Hazırlayan ve sunan Ahmet Uncu. Cumartesi günleri 16'da Apaçık Radyo'da.
4: Stop the first for my honey and I.
3: Şimdi ve burada Apaçık Radyo.
2: Radyo Agos.

0: Evet, Radyo Agos devam ediyor. Ne dinledik? Goçnak topluluğu Paris'te Aram Keropyan, Virginia Keropyan ikilisinin öncülüğünde ama orada Rupen Harutyunyan'ın yanında da var. Rupen Harutyunyan da var. Macit Kale de var. Aslında Rupen Harutyunyan ilk baştan biri var. Tar çalıyor Rupen Harutyunyan. Aram Keropyan ve Virginia İstanbul'a gelmişlerdi geçenlerde. Goçnak artık Goçnak olarak faaliyetini göstermiyor. Çan demek. Ama Aram Keropyan, Virginia Keropyan icralarına devam ediyorlar yanlarında çeşitli müzisyenlerle. Gümri şarkının ismi. Gümri olarak bildiğimiz kente Gümri Ermenistan'da Ermeniler. Dolayısıyla o şarkının da ismi Gümri. Kars-Gümrü Demir Yolu'nun açılış yani yenilenmesi için bazı çalışmalar yapılıyor. Biraz da oraya atıfta bulunduk. Evet, Goçnak'tan Gümri'yi dinledik. Şimdi Karin Şaşetyan konuğumuz. Günaydın Karin Pardüs.
1: Edward.
0: Şimdi dikkatli Agos okuyucuları anlamışlardır ki artık 5. bölümü zaten geçen hafta yayınladık. Karanlıktan Gün Işığına. Arşiv belgelerinde Ermeni kurumları diye bir yazı dizimiz var ve bu yazı dizisinde Karin Şaşetyan yazıyor. Karin Şaşetyan da Hrant Dink Vakfı'nın arşiv çalışmaları gönüllüsü. Haftanın belli günlerinde bizim Hrant Dink Vakfı'nın üst katındaki arşiv bölümünde kağıtlara gömülüyor. Peki bu çalışma ne? Hrant Dink Vakfı bazı okulların arşivlerini devraldı. Bu arşivler de zaten okullar tarafından böyle yıllar sonra bulunmuş. Böyle depolarda hatta parkelerin altında bulunmuş tomar tomar kağıtlar. Biz değerlendiremiyoruz, tasnif edemiyoruz bunları diyenler Hrant Dink Vakfı'na teslim ettiler. Orada titiz bir çalışma yürütülüyor. Bütün kağıtlar, evraklar tasnif ediliyor, kategorileştiriliyor. Şimdi Balat'la başladı bu. Devam da ediyor. Karagözcan da var sırada. Ama Balat'ta epeyce bir yol alındı. Ne yapılıyor? Kartvizittir, faturadır, işte yazışmadır, artık aklınıza ne karnedir, ne bileyim sipariş notudur. Bunlardan bir hepsi dediğim gibi kimi Ermenice, kimi eski yazıyla Osmanlıca, bunlar 1800'lerin sonlarından 1900'lerin başlarından kalan evraklar. Ve buradan bir tabii şey çıkıyor, nasıl derler, mantık bir hafıza çıkıyor. Bu hafızayı da Karin Şaşetyan sağ olsun her hafta veyahut da 2 haftada bir yazıya döküyor. Çok etkileyici yazılar gerçekten. Çünkü o evraklardan işte yetimlerin hayatını öğreniyorsunuz. 1915 sonrasındaki yetimlerin bir kısmı. İstanbul'a getiriliyor bu yetimlerin ne yapılacağı. Organizasyonlar kuruluyor, dernekler kuruluyor, komiteler kuruluyor. Bunların bir kısmı Balat Yetimhanesi'ne veriliyor. O yetimler nasıl beslenecekler? Anlıyoruz ki asıl faturalardan, siparişlerden ekmek meselesi çok büyük mesele. Karagümrük'te bir fırın ekmek veririm ben diyor. İşte onun anlaşmaları derken işte süt meselesi falan. Uzatmayayım ben. Karin ne yapıyorsunuz siz orada ve nasıl kağıtlarla karşı karşıyasınız? Balat özelinde.
1: Balat özelinde ben aslında Balat tabii 12 bin civarında belgeden oluşan bir arşivi var Balat Vakfı'nın diyelim. Çünkü burada kilise var, okul var, yetimhane var, mezarlık var. Bunun bir kısmı da yani yaklaşık 2 bin tanesi de Balat Yetimhanesi'ne ait olan belgelerdi. Ben vakfa geldiğimde böyle bir yetimhane olduğu konusunda hiçbir bilgim yoktu. Çoğunluğun yoktu muhtemelen. Fakat burada 2000 civarında belge ile aslında 1918'in sonundan 2022'nin sonuna kadar çalışmış, faaliyette bulunmuş ve yani tabii yetim sayısı zaman değişiyor günden güne. Birileri gidiyor, birileri geliyor. Fakat toplamda 300'den fazla yetimin barındığı önemli bir kurum haline gelmiş ve bunun aslında bütün o dönemin İstanbul'daki Ermeni toplumunun bütün faaliyetlerinin bir parçasının yansıması diyebiliriz. Yani faaliyetlerin yansımasını bu Balat Yetimhanesi belgelerinde çok açık bir şekilde görebiliyoruz. Benim için çok heyecanlı oldu bunları okumaya başlamak. Büyük bir çoğunluğu Ermenice bu belgelerin el yazısı, yazışmalar, resmi yazışmalar var, mektuplar var. Kişisel yazılar var, çocukların yazdıkları yazılar var. Pek çok belge içeriyor. Bunları işte zaman içerisinde bir tarih sırasına koyarak bazı isimler tekrar karşımıza çıkmaya başlayınca onların hikayelerini öğrenmeye başlıyoruz. Bütün kurumun hikayesini özellikle resmi yazışmalardan çok iyi bir şekilde takip edebiliyoruz. Bu şekilde ben de bunlardan bir takım hikayeler çıkartarak bunları gün ışığına çıkarmak gerçekten çok önemliydi. Bunu yapmaya çalışıyorum.
0: Eline sağlık. Şimdi bilmeyenler için kısa bir coğrafi hatırlatma yapalım. Balat'ta Horanyan Okulu var.
1: Evet.
0: Bu Horanyan Okulu'nun içindeymiş yetimhane. Şimdi
1: Evet,
0: Horanyan Okulu değil mi?
1: Horanyan Okulu aslında 1816'da açılan bir okul. 1866'da da çok güzel bir binaya kavuşuyor. Şu anda da var o bina. İki tarafı bahçeli çok büyük bir bina. Ve orada okul olarak Balat Kilisesi'ni kesen sokağın üzerinde hemen orada faaliyete başlıyor ve öğrencileri var o süreç içerisinde. 1918 yılında da 18 yılının sonunda da hem semtin çocuklarının da devam ettiği ama hem de yetimlerin barındığı ve okuduğu bir kompleks haline geliyor diyebiliriz Horanyan Okulu.
0: Daha sonra yetimler bir şekilde işte 1922'den sonra sanıyorum yetimhane vasfını da kaybediyor. Ama okul
1: Evet.
0: olarak bir süre devam ediyor. Fakat okul da bir süre sonra binasını bırakıp kilise içerisindeki yani kilise kompleksi içerisinde, kilisenin içinde değil de kilise kompleksi içinde bir binaya taşınıyor. Horanyan Okulu harap vaziyette durdu. Bir eski yönetim tarafından bir kiraya verildi. Sonra geri alındı oradan. Şimdi yenilenmesine çalışılıyor. Yani bir zamanlar Horanyan Okulu ve yetimhane olan bina duruyor. Ama şu an ne okul ne yetimhane ne ama sadece Balat Vakfı'nın bünyesinde, uhdesinde ve yenilenmesi için çalışmalar yürütülüyor bir taraftan ama yani Balat'a gidenler de gözünde canlandırsın neyden bahsediyoruz diye. Bu tekrar ben Balat Yetimhanesi'ne döneceğim. Buradaki az evvel bahsettim senin yazıların çok gerçekten etkileyici. Bir dönem gerçekten yetimlere ekmek bulmak mesele oluyor, değil mi?
1: Evet, aynen. Çünkü o belgelerden de okuduğumuza göre en fazla çocuklar yani en temel besin gıdası ekmek ve ekmeğin ne şekilde satın alınacağı, kaç gram olacağı, kimden satın alacağı, alınacağı ve her gün bunların listesi tutuluyor. Ne kadar satın alındı, ne kadarı kullanıldı, ne kadarı ziyan oldu. İşte ziyan olan ekmek varsa onları kalfayan yetimhanesine, ziyan olmasın kalfayana gönderelim vesaire bu tür devamlı bir ekmek konusu etrafında yazışmalar var. Fakat tabii sadece ekmek değil, çocukların kılık kıyafetleri, her türlü sarf malzemesi, çatal, bıçak, yetimhanede kaç tane çatal olduğu, kaç tane tabak, kaç bardak olduğu, yani bu küsuratlı sayılarına kadar biliniyor ve devamlı bunların raporları isteniyor. Çünkü ekstra çocuklar gönderildiğinde onlara yemek verilebilecek malzeme yok ellerinde. Bunun üzerine tekrar talep ediliyor. Yatak, çarşaf, havlu, mendil, her şey devamlı böyle bir merkezle yetimhane arasında, eminim diğer yetimhanelerle de aynı şekildedir bunlar. Hep böyle bir alışveriş, hesap verme, şu kadar ihtiyacımız var, yok şu kadar gönderebiliyoruz gibi hep böyle bir yokluk içinde mücadeleye tanık oluyoruz bu belgelerde.
0: Geçen haftaki yazında da çok önemli bir detay vardı. Tabii bu 1918'den itibaren bütün kurumların, Ermeni kurumların başlıca işlerinden bir tanesi. 1915 ve sonrasında Anadolu'da ve İstanbul'da Müslüman ailelere dağılmış yetimleri toplamak, İstanbul'a getirmek, himaye etmek. Böyle bir çalışma yürütülüyor. İşte toplanabildiği kadar toplanıyor. Fakat bu yetimhanelerde tabii çocuklara Ermenice öğretmek lazım. Ermenice konuşmalarını sağlamak, Ermeni okullarında eğitim almalarını sağlamak lazım. İlginç bir yazı var geçen haftaki. Bu arada geçen haftaki yazı derken orada Arakel Çakıryan'ı da anıyorsun. Önemli bir işler, faaliyetler yürütmüş o zamanlar. Patrik Zavender diyor ki Balat yetimhanelerinin dini eğitimi için birisi görevlendiriliyor. Başka bir yazıda ise ne yapılacağı anlatılıyor. Pazar sabahları bayramlarda kiliselere götürülmesi, kiliselerin ne şekilde davranılacağı gerektiğini öğretilmesi, her gün sabah duası, pazar akşamları iyiliksever kişilerin hayatlarına dair bilgiler, yetimlerden kilise koroları oluşturulması gibi talimatlar veriyor Patrik Zaven Deryagayan. Ondan sonra bazı çalışmalar yeterli bulunmuyor, bir yazışmalar daha tekrar daha fazla çalışmak lazım gibi yazışmalar oluyor. Bunlar önemli. Bunları senin yazından okuyorum ben de. Bilmiyordum.
1: Evet,
0: Böyle.
1: aslında şöyle çocuklar tabii işte belki 5-6 yaşlarında, belki biraz daha büyük yaşlarda 3-4 yıl gibi bir süre kendi evlerinden uzakta genelde Türk ve Müslüman ailelerin yanında yaşamış oldukları için bu toplanan çocuklar hem Ermeni kimliklerini, dillerini ve tabii din de önemli, onu da kaybetmiş durumdalar ve onlara bu kimliklerini tekrar kazandırmak çok büyük önem arz ediyor o zamanki toplum yöneticileri açısından ve hem Ermenice eğitim çok çok önemli. Okullarda mutlaka çocuklar ya mutlaka okul eğitimi alıyorlar ve Ermenice öğreniyorlar ve dinsel kimlik de Ermeniliğin bir parçası olarak kabul edildiğinden tabii ki ona da çok büyük önem veriliyor ve tabii Patrikhane'nin de önem yani özellikle üzerinde durduğu konulardan bir tanesi. İyi tanınan kişiler gelsin kiliselere, çocuklarla konuşsunlar, onları telkin etsinler vesaire gibi yöntemler de kullanılmış bu
0: Geçen
1: dönemde.
0: haftaki yazıda bir örnek de vardı. Yine yazışmalardan bulmuşsun. Belgelerden daha doğrusu bulmuşsun. 11 yaşındaki Merine Kansızyan,
1: Evet,
0: Kastamonu,
1: evet,
0: Rize civarından.
1: evet.
0: Arşiv belgelerinden sizin saptamanıza göre 1919'da Yeniköy Kilisesi civarında ikamet eden İstanbullu bir bayan Azim Dökmeciyen bir çayırda yürüyüş yaparken koyun otlatmakta olan bir kız görüyor. Kız ilk başta korkuyor, sonra ismi Melin'e olduğunu, sonra Türkçe Gülnihal adıyla çağrıldığını söylüyor. 100 yetimle beraber İstanbul'a getirildiğini söylüyor. İstinye tarafında Eşref Bey diye birinin evinde kaldığını söylüyor. Otlattığı koyunlarda Eşref Bey'miş. Azim Hanım, Digin Azim kızı kaç yani seni götüreyim demeye ikna ediyor ve Balat Yetimhanesi'ni teslim ediyor. Böyle ilginç hikayeler çıkıyor değil mi? Yani ben daha önceki yazılarından da böyle küçük kızların hikayelerini, kız yetimhanesi tabii, küçük kızların hikayelerini duydum. Böyle kızların tabii daha sonra ne olduğunu bilemiyoruz. Bu yazışmalar sadece bir kısmını kapsıyor.
1: Evet,
0: Ne hisler
1: bazen
0: uyandırıyor, nasıl duygular uyandırıyor sende böyle
1: çok
0: hikayelerle
1: çok
0: karşılaşmak?
1: çok etkileyici gerçekten. Bazen şimdi mesela Melina ile ilgili sonrasında bir belge bulamadım ama bazılarını görebiliyoruz. Bazıları daha da üzücü sonuçlar da olabiliyor. Bir önceki yazımda Yester Zarifyan vardı mesela ki o çok duygulu bir Balat Yetimhanesi'nin açılışında çok duygulu bir konuşma yapmış, şiir okumuş vesaire. Herkesi ağlatmış. Daha sonra başka bir kaynaktan okuduğuma göre o kızcağız hayatını kaybetmiş genç yaşta. Yetimhane kapanmadan önce bir akrabalarına teslim edilmiş fakat sonra hayatını kaybetmiş. Kız kardeşi mesela 1922 Ekim'in aralığında Yunanistan'a gönderilen yetimler listesinde. Tabii onu da söylemek lazım. Bir sonraki yazımda aslında bahsetmek istiyordum bundan. 1922 yılının Aralık ayında bütün bu yetimhanelerin, tabii önceden beri olanlar hariç Kalfayan gibi, Karagözyan gibi ama bu dönemde açılmış olan yetimhanelerin kapatılarak çocukların yurt dışına gönderilmesi kararı alınıyor. Ve Balat Yetimhanesi'ndeki o sırada kalmakta olan 100'den fazla yetim kız da Yunanistan'a gönderiliyor. Yester'in kız kardeşi de onların içinde. Bazılarının isimlerini bu listede görüyorum. Bazıları evleniyor. Evlendirmek de önemli bir şey. Onu da gene bir sonraki yazımda
0: Evet.
1: anlatacağım. Yani 15 yaşından büyük olan kızların evlendirilmesi, toplumun devamlılığının sağlanması açısından evlenmek de önemli bir adım olarak görülmüş. O da yapılmış.
0: Ermeni toplumundan insanlarla
1: Evet evet
0: evlendiriliyorlar.
1: aynen öyle, yurt dışından gelenler olabiliyor, İstanbul içinden olabiliyor, bir şekilde evlendiriliyor bu kızlar, 15'inden büyük ise tabii. Bazıları evlatlık olarak veriliyor. Ona da çok çok dikkat ediliyor. Hani hangi aileye verilecek, iyi şartlarda evlatlık veriliyor mu şeklinde. Ve çocukların orada da eğitimine çok önem veriliyor. Yani evlat edinen aile mutlaka ben bu çocuğun eğitimini %100 üstleniyorum ve bunu sağlayacağım diye teminat vererek evlat edinebiliyor. Bu şekilde sanırım daha şanslı olduğunu düşündüğüm çocuklar var. Bazıları da sonrasını da bilemiyoruz, akıbetini bilemiyoruz yurt dışına gittikleri için.
0: Evet, bu Balat'ın bir kısmı, yetimhane kısmı. Balat'ın kendisi var, okulun arşivi var, vakıf yönetiminin, işte kilisenin, yani bir derya Balat.
1: Evet, aynen öyle.
0: Ama ben de bir parçası sayılırım çünkü teyzem de Balat okulunda bir süre öğretmenlik yapmış ben çok küçükken. Sonra öğrendim ben bunu. Gerçekten Balat Okulu'nda okul olarak da artık yok. Sanıyorum bir aşamada Balat Okulu, Korenyen Okulu o binayı bırakıyor ve şeye geçiyor. Kilise içerisindeki.
1: 1924 yılında aslında o bina bırakılıyor çünkü çok azalıyor. Hem yetimler gittikten sonra hem de halk azalıyor Balat'ta oturan ve küçük binaya, Bızlık Küçük Korenyan diye geçen okula geçiliyor. Oraya da 76-77 eğitim yılının sonuna kadar devam ediyor. O sene kapatılıyor.
0: Evet, tam da onu söyleyecektim. Teyzem de 71-72 yanlış hatırlamıyorsam o yıllarda ya da 73 o yıllarda öğretmenlik yapmış orada. Zaten 77'den sonra da pek çok Ermeni okul ne yazık ki kapandı 70'li yıllarda, 80'li yılların başında. Korenyan da bunlardan bir tanesi. Öğrencisiz kaldığı için, daha doğrusu semtte insan kalmadığı için
1: Evet.
0: böyle
1: En son
0: bir
1: 10
0: durum.
1: öğrencisi varmış. 10
0: Evet,
1: öğrenciyle
0: evet, evet,
1: kapanmış Korenyen
0: evet.
1: Okulu.
0: Rum toplumu da şimdi aynı sıkıntıyı yaşıyor. Koca Fener Rum Lisesi'nde Balat'taki, Fener'deki, Balat'ın hemen yakınındaki Fener'deki o kırmızı
1: Evet.
0: tuğlu binada 20 öğrenci ya var ya yok. Peki Balat'ta biraz daha devam edeceğiz değil mi Karin? Onu da konuşalım.
1: Evet, bir iki yazı daha en azından bu yetimhane ile ilgili, okulla ilgili de ilginç, okul veya kilise ile ilgili de ilginç belgeler var. Onlardan da bahsetmek mümkün. Daha sonra da diğer kurumlar, gene arşiv bünyesinde çalışılan Karagözyan mesela, onunla ilgili de yazılar devam edecek diye umuyorum.
0: Karagözyen de bir yetimhane. Sanıyorum orada da benzer.
1: Evet, tabii Karagözyan'ın hikayesi de
0: Evet.
1: birçok daha geniş, belgede çok çok daha fazla Balat'a göre. Çünkü daha önceden kurulmuş ve çok sonra da hep devam etmiş yetimhane olarak, okul olarak. Orada da çok ilginç hikayeler
0: Evet.
1: var.
0: Ya Karagözyen'i merak ediyorum. Balat'ta bitmesin istiyorum. İşin gerçeği bu. Ondan sonra.
1: Tamam.
0: Kaç kişilik bir ekipsiniz? 4-5 kişi sanıyorum değil mi? Aşağı yukarı.
1: Şöyle biz arşiv resmi
0: Evet.
1: çalışanları olarak üç arkadaşımız var vakıf bünyesinde. Biz gönüllüler de belgeleri okuyan, tasdifleyen sayısı değişiyor ama genelde
0: Anladım.
1: 4-5 kişi civarında her zaman orada oluyoruz, çalışıyoruz.
0: Evet, biz de çalışmaların sonuçlarını böyle senin kaleminden ilgili okuyoruz.
1: Çok teşekkür
0: Çok
1: ederim.
0: teşekkür ediyorum. Karin Şeşetyan, Hrant Dink Vakfı arşiv çalışmaları gönüllüsü Karin Şeşetyan konuğumuzdu.
1: Ben
0: Karanlıktan gün
1: teşekkür
0: ışığına
1: ederim.
0: arşiv belgelerinde Ermeni kurumları diye bir yazı dizimiz var. Beşinci bölümünü geçen hafta yayınladık. Hem o yazı dizisini konuştuk. Bundan sonrasına dair biraz ipuçları verdik. Hem de biraz da Balat Yetimhanesi ve Horanyan Okulu üzerinde durduk. Kolaylıklar diliyorum Karin. Eklemek istediğin bir şey varsa ekleyebilirsin.
1: Çok teşekkür ederim. Bundan sonra da umarım yazılara devam
0: Tamam.
1: edeceğiz.
0: Hem yazılara devam edersin umarım. Hem de ara ara gene böyle biraz birikince mevzular seni tekrar burada konuk etmek bizim için büyük mutluluk olur.
1: Benim için çok teşekkür ederim.
0: Evet. Kolay gelsin tekrar.
1: Teşekkür ederim.
0: Elinize sağlık diyorum. Karin Şeşetyan konuğumuzdu. Gazetenin içeriğinden bahsetmiştim gerçi ama yine de biraz bahsedeyim. Lübnan üzerine yazdı. Geçen hafta Aras Kocaen konuğumuzdu. Geçen hafta anlattıklarını daha kapsamlı bir makaleye çevirdi Pares Yapar köşemizde. Alfrant Masis Bedrosyan Yozgat'a terzilik yönü yaptıkları bir gezi hakkında yeter yaya ile yeter şaşmaz yaya ile kaç yıldır gitmiyormuş köyüne. Oraya yaptıkları bir gezi hakkında ilginç bir, hoş bir yazı yazdı. Hoş diyorum da yani hoş denemez bunlara tabii. Yazı olarak güzeller ama içerik olarak biraz tabii iç sızlatıcı yazılar bunlar. Taksim Beyoğlu derbisi 65 yıl sonra oynandı. Tabii 65 yıl önce Taksim Beyoğlu deyince şimdiki önemli maçlardan birini gibi düşünün. O zamanlar Taksim'de Beyoğluspor'da çok daha yukarılardaydılar. Taksim biliyorsunuz Ermeni toplumunun kulüplerinden İstanbul'daki, Beyoğlu da Rum toplumunun kulüplerinden. Veteranlar tabii bir derbi yaptılar geçen hafta. Onun da detaylarını bu haftaki Ağustos'ta Şener Dinç gitti takip etti. Feriköy Süleyman Seba Spor Tesisleri. Kurtuluş'ta Feriköy'ün tam ortası. Eski Kurtuluşlular bilir. Bostan dediğimiz yer artık orada bir şey var. Saha var. Orada yapıldı maç. Evet. Bir şarkıyla kapatalım bu bölümü. Ofelia Ampartumyan çalmayı çok seviyoruz. Yine bir Ofelia Ampartumyan çalacağız. Eskilerden bir kayıt. Ermenistan Kamu Radyosu kayıtlarından. Arazin'i dinleyeceğiz. Daha sonra reklam arası, daha sonra Norayda Duruyan'la devam ediyoruz sohbetlerimize.

0: Hazırlayan ve sunan Murat Meriç.
1: Cumartesi günleri 12'de Apaçık Radyo'da.

0: Evet, Radyo Agos devam ediyor. Ne dinledik? Tate Basatıryan Ermenistan'dan bir ses. Tunim Hayrenik, sen benim ana vatanım diye çevirebiliriz. Burada bu şarkıyı seçmemizin, daha doğrusu Noray Daduryan'ın seçmesinin sebebi Haçkarlardan da bahsediliyor. Haçkarların da yani Ermenistan'ın bir özelliği olarak onu da sayıyor. Tunim Hayrenik, dediğim gibi benim ana vatanım diye çevirebiliriz. Çünkü bugün Haçkarları konuşacağız. Haçkarlar aslında Anadolu coğrafyasında da çok sık karşılaşırız. Ermenilerden kalma Haçkarlarla. Ermeni kültüründe çok önemli bir yeri var Haçkarların. Hatta benim bildiğim kadarıyla, şimdi orada daha iyi anlatır, Hristiyanlık öncesine de uzanıyor. Noral, Parikişehir, iyi geceler sana.
1: Günaydın İstanbul. Günaydın İstanbul.
0: Günaydın. Geçen hafta, ya şimdi dinleyeceklerdir ki bir hafta var Noral, bir hafta yok, bir ara veriyorsunuz. Şimdi bunların bir kısmı işte 24 Nisan haftasıydı, şuydu, konumuz yoğundu, ne zamandır söz verdiğimiz konuklar, bunların bir kısmı öyle. Bir kısmı da Noray'ın oğlu, küçük oğlu evlendi geçenlerde, Narek. Buradan kutlayalım Noray'ı,
1: Teşekkür ederim.
0: Halit'i ve Narek ve Kristina çiftini kutlayalım. Büyük oğlu da nişanlandı. İşte bir tanesinde kına gecesi vardı, o yüzden. Şimdi Noray Cuma geceleri katılıyor bizim yayınımıza. Şu an Cuma gece yarısı Los Angeles'ta. Her Cuma gecesini bize ayırıyor ama Cuma gecesi bir şey olduğu zaman da haklı olarak, hele hele böyle ailevi bir konu varken, birinde kına gecesi vardı, birinde düğün vardı. Noray'ın bir de katılamamasının sebeplerinden bir tanesi, güzel sebepler bunlar. Narek de Kristina dünya evine girdiler. Onları buradan kutlayalım. Senin şahsında seninle
1: Çok
0: kutlayalım. Allah
1: teşekkür ederim.
0: bir yastıkta kocasınlar diyelim. Zobak'ta nişanlandı ve sıraya girdi. O da seneye, böyle olunca ben de tabii bir şey, aynı yaştayız Noray'da Duruyan'la. Demek ki artık şey, yavaş yavaş torun dönemleri geliyor galiba, öyle gözüküyor. Evet Noray, Haçkar dedik. Ben bildiğim kadarıyla böyle bir şey söyledim, Hristiyanlık öncesine de uzanıyor dedim ama bütün bilgiler sende tabii. Sen çalışsın hafta boyunca konuya.
1: Aslında Haçkar o kadar da çalışmamızı gerektiren bir konu değil biliyorsun Yetvar.
0: Evet.
1: Çünkü sanatımızın ya da dinin ya da inancın Ermenistan tarafında en çok sevilen, en saygı duyulan kolu, en çok incelenmiş Ermeni sanat dalı, üzerinde en çok kitap araştırma yapılmış olan ve göze en görünür. Mesela bazı şeyler müzede göremiyorsun. El yazmaları herkesin elinde değil. Fakat Haçkarlar tabii ki halkın gözü önünde olan şeyler. Hristiyanlık öncesine gidiyor olması da tabii bunların anıtsal taşlar olması zaten her dağın tepesinde, her diyelim uçurumun ya da vadinin bir ucunda bu tür anıtsal taşlar var. Fakat işte 301 yılında Ermenilerin Hristiyanlığı kabul etmesiyle beraber üzerine haç eklenerek haçkar olarak bir sanat dalı olarak Ermeni dünyasına giriyor, Ermeni coğrafyasına giriyor. Önce ismiyle başlayalım Yetvart.
0: Evet.
1: Haçkar ilk kelimesi haç zaten biliyoruz. Karda taş demek. Kaçkar gibi yani bu Kaçkar Dağları gibi o da cesur
0: Evet.
1: taşlar demek biliyorsun. Kaçkar yani cesur dağlar, cesur taşlar. Haçkar anıtsal taşlar bunlar. Bir insan boyu bazen biraz daha büyük olmak üzere tek başına ayakta duran ya da bir pedestal üstünde duran ya da biraz daha irice bir taşın üstüne konmuş, yerleştirilmiş, yere basan bunlar taşlar. Üzerinde tabii ismi üzerinde, üstünde haç var. Niye böyle bir şey var? Çünkü bunlar anıtsal taşlar, Hristiyanlıkla alakası var. Tabii kökenleri Hristiyanlık öncesi fakat üzerinde artık haç işlenerek yapılıyor olması Hristiyanlıkla beraber başlıyor. Biraz malzemeden konuşalım. Ermenistan biliyorsun.
0: Genelde kırmızı olur bu taşlar, evet.
1: Tabii çünkü duf ya da tufa denen taştır bunlar. Kırmızı, sarı, tarçın rengi, hafif kahverengi, değişik tonları var. Kiremit rengi gibi. Biraz açık, biraz koyu. Bunlar volkanik yani yanardağ kökenli bir taş. Duf dediğimiz ya da tufa denilen taş. Aşağı yukarı biraz gözenekli bir taş. Çok çok hafif. Yani elinize aldığınız zaman sanki taş tutmuyorsunuz da hafif bir sünger tutuyormuşsunuz gibi. Hakikaten de sünger gibi delikli. İşlemesi kolay. Bir sanatçının bunu şekillendirmesi, tereyağı ya da peynir şey gibi işler gibi işleyebiliyorsunuz. Tabii çok büyük marifet gerektiriyor. Çok uzun yıllar tecrübe gerektiriyor bu taşla çalışmak. Hata kabul etmiyor. Yani en ufak bir hatada kırılıp gidiyor. Ortaçağ sanatının eserleri bunlar. 10, 11, 12, 15. yüzyıla kadar altın çağını yaşamış bir sanat. Haçkarlar dini bir olayı temsil eden ya da bir askeri zaferi temsil eden ya da bir azizin öldüğü noktayı temsil eden ya da bir manastırı süsleyen dekoratif taşlar. Dini amacı var, askeri amacı var, tarihi amacı var. Çok önemli bir olay olmuş, tarihi bir olay. Tam o noktaya Haçkar dikiliyor. Bir yerde bir manastır yapılmış. Onun anısına, onu tarihini ölümsüzleştirmek için ya da çok özel biri, bir din adamı ya da bir büyük biri vefat ediyor. Tam o öldüğü noktada ya da şehit olduğu noktaya o haçkar dikiliyor. Bazen bir savaş meydanında görebiliyorsun. Haçkarların aynı zamanda tabii bir doküman olarak da bir değeri var. Çünkü çoğunda tarih var. Kim sipariş etmiş, hangi usta yapmış, 900'lerden bugüne kadar kesintisiz olarak milyonlarca haçkar üretiliyor tabii. Bunu çok marifetli sanatkarlar, nesiller gerektiriyor bunu tabii ustalığına sahip olmak için. Bunları yapıyorlar. Haçkarlar sadece bir anıt değil. Haçkarlar her bir Ermeninin önünde diz çöktüğü, dua ettiği, meditasyon yaptığı, geçmişiyle bağlandığı, kendi atalarını hatırladığı, onları andığı, senede bir önüne gidip mum yaktığı yerler. Yani bunlar aslında bir inanç noktaları. Bazen bu haçkarlar yan yana yan yana çoğalıp büyük gruplar oluşturabiliyorlar. Bazen mezarlıklarda görüyoruz. Normalde mezarlıkta mezar taşı olur. Fakat
0: Evet.
1: bazı mezarlıkta haçkarlar başlıyor dikilmeye. Dünyanın en büyük haçkar mezarlığı 2006'da buldozerlerle yok edilen Nahçıvan'daki mezarlığımızdı. Norçuğa mezarlığı. Aşağı yukarı 16 bin taş 2-3 gün içinde buldozerlerle. En büyük ikinci mezarlık bugün en büyük birinci mezarlık oldu. O Ermenistan Cumhuriyeti'nde. Sevan Gölü'nün hemen güneybatısında Noraduz Mezarlığı. Muazzam bir kompleks. Orta Çağ'dan kalma. Her biri birbirinden güzel. İnce işlemeli, tığ gibi işlenmiş haçkarlar. Haçkarlara baktığınız zaman tabii ki ana gövde bir haç.
0: Evet.
1: Fakat aslında haçkarların üç kısmı var. Şapkası ya da kafa kısmı, orta bedeni ve ayakları. Bir insan vücudu gibi. Ayakları yere basan kısmında o kısım dünyevi hayatı temsil ediyor. Bu dünyayı temsil ediyor ve orada her zaman bir gül ya da bir yer küre var.
0: Evet.
1: Tepede de şapkasında da ya da diyelim çatısında ilahi semboller var. Mesela ölümsüzlük işareti, bu dönen şey, döngü yapan çember ya da İsa'nın resmi ya da Azizlerin resmi ya da İncil'i yazan Matteus, Margos, Lukas, Yohannes istediğimiz kişilerin
0: Evet.
1: resimleri olabiliyor. Ortada haç var. Ortada haç olmasının amacı da ya da resimlenmesinin sebebi şu. Dünyayı göğe ya da bir sonraki hayata bağlayan köprü bu haç. Yani o haç olmadan, o inanç olmadan bu dünyadan öbür dünyaya geçmek mümkün değil. O haç sayesinde sen ölümsüzlüğe ya da bir sonraki hayata ya da İsa'nın krallığına geçebiliyorsun. Baktığın zaman verilen mesaj bu. Tabii haçkar aynı zamanda sadece dini bir sembol değil, milli bir sembol. Ermenistan coğrafyasına ait bütün semboller, nar, üzüm, üzümün yaprakları, geometrik şekiller, bitkisel şekiller ya da bazı hayvanlar, kuşlar hepsi haçkarlarda. Ayrıca haçkarlarda sen Ermeni alfabesinin gelişimini de görebiliyorsun. 9. yüzyılda yapılan haçkarlarda kullanılan yazı şekli, fontlar 1400'lerde farklı. Büyük harfler farklı, küçük harfler farklı. O yüzden bir haçkara baktığın zaman o tarihte Ermenistan'ın ne durumda olduğunu, politik durumunu, çünkü yazıyor şu savaş için bu dikildi, şurada şu şehit oldu o yüzden bu taş dikildi. Bazı uzmanlar var tabii çok sayıda. Bunlar bütün haçkarların üzerindeki resimleri ve yazıları toplayıp yayınlıyorlar. Ve sen oradan bir ansiklopedi gibi bir haçkara bakıp bir tarih dersi çıkarabilirsin. Haçkarlar böyle özel taşlar. Başka bilmemiz gereken ne var? Mesela dünyanın en büyük ya da boy olarak en yüksek haçkarı nerede? Ermenistan'da değil. Erzincan'da. Ya da şöyle söyleyeyim. Biraz daha spesifik olalım. Erzurum'da Abarank diye bir manastır var. Onun da Aziz Hovannes Kilisesi var. Ve o kilisesin hemen dibinde, aslında 6 kilometre biraz ötesinde, fotoğrafları bir ara çok çok popülerdi internette, dimdik duran 6 metre boyunda. 6 metre boyunda ikiz haçkarlar. Birinin tarihi 1191, diğeri 1194. Niye Aziz Hovannes Kilisesi? Bir özelliği var. Çünkü bu Aziz Hovannes dediğiniz vaftizci Yahya, çünkü onun kemiklerinden parçalar, parmak kemiklerinden parçalar o manastıra getirilmişti. Bu Erzurum'un Abarank manastırına getirilmişti. Ve o 1191 ve 1194'te de o iki haçkar dikilmiş, bugüne kadar da var ve çok turistik oldu son zamanlarda.
0: Bir şey soracağım.
1: Evet.
0: Şimdi Ahlat'ta, Bitlis Ahlat'ta bu Selçuklu Taş Kitabeleri diye bir bölge var.
1: Tabii ki.
0: Baktığın zaman bunlar bizim Haçkarların neredeyse tıpatıp benzerleri.
1: Tabii.
0: Herhalde bir etkilenme olmuş olsa gerek diye düşünüyorum.
1: Etkilenme değil. Onlar oradaki zenginler tarafından Ermeni ustalara sipariş edilmiş haçkarlar. Tabii ki haçkarların farklı bir din ve alfabeyle üretilmiş kopyaları. O yüzden
0: Ya
1: baktığınızda
0: baktığın zaman
1: aslında
0: zaten
1: hepsi haçkar.
0: o da haçkar. Kitap
1: Hepsi
0: ediyorlar
1: haçkar.
0: tabii
1: Bütün yapan
0: Türkistan.
1: ustalarda yerel Ermeni ustalar. Tek farkı başka bir dine sipariş
0: Evet,
1: edilmiş
0: üzerindeki
1: olması.
0: yazılar.
1: Çünkü hazırda sanatçı var. Sipariş ediyorsun. Üstüne de şunu yaz diyorsun. O da yazıyor. Bizim de mesela yüzük yaptıracağımız zaman içine Ermenice yazı yazılmasını istiyorduk. Fakat öyle bir kalemkar bulamadık. Gittik çarşıya. Ya abicim dedik, Hasan Usta, Mehmet Usta, şu yazıları aynen sen yazabilir misin? Yazarım yavrum dedi. 2 gün sonra müzikler hazırdı. Yani Ermeni olmayan biri Ermeni harfleri aynı tıpkı basım yaparak ya da eliyle böyle özenle yazmış adam.
0: Bunu bilerek
1: Muazzam güzel
0: sordum.
1: iş çıkarmıştı.
0: Bunu bilerek sordum. Çünkü her sene Malazgirt Savaşı'nın yıl dönümünde işte Erdoğan, Bahçeli falan giderler. Bir de orada bir fotoğraf, Ahlat'a giderler. Orada bir fotoğraf çektirdiler. Her fotoğrafa baktığın zaman bunlar bizim haçkarlar diyorsun içinden. Şimdi gerçek hikayesini sen söyleyesin diye sana bilerek sordum. Böylece o dinleyicilerimiz de o Malazgirt Savaşı'nın yıl dönümünde Ahlat'a gidip çektikleri fotoğrafta görünen taşlar aslında Haçkarların bir benzeri ve o zamanın dönemin insanlar tarafından Ermeni ustalara
1: Evet,
0: yaptırılmışlar.
1: o Ahlat'ta küçük bir bölgede, o tabii ki
0: Evet.
1: yanında müze de var. Bu arada sen orada bir bölgede olan o haçkar, biz haçkar diyeceğiz, başka bir şey değil çünkü onlar mezar
0: Evet.
1: taşları. Ermenistan genelinde, bütün tarihi boyunca, bütün köylerinde, bütün kiliselerinde, bütün manastırlarında, bütün şapellerinde, her dağında, tepesinde, uçurumunda bu haçkarlar var. Milyonlarca var ve dünyada hiçbiri birbirinin kopyası değil. Çünkü mesela biliyorsun, bir kuyumcu bir model verirsin, bu yüzükten bana 100 tane yap dersin. Haçkarlar böyle değil, hepsi özel. Yani bir resim sanatçısının yaptığı gibi, bir ressamın yaptığı gibi her seferinde farklı bir şey çıkıyor, farklı bir nakış çıkıyor. Dünyada çok çok ünlü birkaç tane haçkar var. Ben bunların ismini, özellikle de yaptığı ustanın ismini anmak için söylüyorum. Mesela ismine dantel dediğimiz bir haçkar var. Biraz uzaktan baktığın zaman sanki sehpanın üstüne koyduğun bir dantel inceliğinde işlenmiş, çok çok ince aletlerle çalışmış, 1291 yılında Boğoz Usta'nın yaptığı bir haçkar. Goşavank'ta bu. Ermenistan'ın en kuzeyinde. Bu arada eğer Ermenistan'a bu tarihlerde ziyaret edecek biri varsa, Noraduz Mezarlığı'nın dışında çok yüksek bir noktada Lori eyaletinde, yani gene en kuzeyde, Zargaper denen yerde 2157 metre yükseklikte bir tepede 3-4 kilometre yürümen lazım. Bir ziyaret yeri var ya da bir adak yeri var. Burada aşağı yukarı 100 yıldır her aile adak yapıp bir haçkar ekliyor. 100 yıl boyunca mezarlık değil, sadece adak için ya da bir dilek için. Üstüne de bir kumaş parçası koyuyor. Çocuk sahibi olmak isteyen, evlenmek isteyen, şifa arayanlar haçkar dikiyorlar. Bu haçkarlar birikmiş, birikmiş, birikmiş, birikmiş. O tepeye uzaktan baktığın zaman bütün tepe çeşit çeşit haçkarlardı. Hepsi turuncu, tarçın rengi, kırmızı, hafif sarı, hafif kahverengi. Çok özel bir yer. Çok çok özel bir yer. Bu arada
0: Evet.
1: haçkarların bazı çeşitleri var. Mesela Surp Sarkis denen haçkarlar var. Bu özel bir kategori. Yani
0: Tamam.
1: Aziz Sarkis.
0: Doğru abi, son 5 dakikamız kapanış
1: Eyvah,
0: şarkısı.
1: gene mi?
0: Kapanış
1: Oldu.
0: şarkısını da attım üstelik ona rağmen son 5 dakikamız.
1: Oldu. Şöyle,
0: Yoksa
1: o
0: haftaya
1: zaman
0: devam ederiz yani, sen bilirsin.
1: Haftaya devam edeceğiz çünkü haftaya ben özel bir şey hazırladım. Sevan Gölü'nün hemen güneyinde 7 tane yan yana konmuş, bomboş bir ovanın ortasında 7 tane haçkar yan yana konmuş. Bunun çok güzel bir hikayesi var.
0: Tamam. Onu haftaya
1: 13 değil,
0: konuşacağız. Sen
1: onu
0: şimdi
1: konuşacağız.
0: Surp Sarkis demiştin.
1: Evet. Surp Sarkis haçkarları evlenme arzusunda olan gençler için dikiliyor. Amena Pırgiç denilen haçkarlar üzerinde İsa peygamberin resminin olduğu haçkarlar. Hampartsum onun göğe yükseldiğini resmetmiş haçkarlar. Zınunt haçkarları var. İsa'nın doğuşunu temsil eden haçkarlar. O yüzden şöyle bir ricada bulunalım. Ahlat'ta olsun, Erzurum'da olsun, Bitlis'in Bor köyünde olsun. Özellikle o Bor köyündeki yıkık kilisenin o duvarların arasında kalmış haçkarlar var biliyorsun. Ya da Ermenistan'a gittiğinizde bu haçkarları bol bol fotoğrafını çekin. Ve önünde muhakkak bir mum yakın, bir dilekte bulunun. En azından bir teşekkür edin onu yapan ustaya. Çünkü bunlar sevgiyle, şefkatle. Bu arada haçkar yapan bir adamı seyrettiğiniz zaman Ermenistan'da var bunlar. Çünkü
0: Evet.
1: hem UNESCO'nun tanıdığı bu kültürel miras şeyinde tanımında hem de Ermenistan'da haçkar üreten iki usta UNESCO tarafından haçkar sanatını devam eden ustalar nasıl diyeyim ismi altında. Bu adamları siz atölyesinde seyrettiğiniz zaman yaklaşmaya korkuyorsunuz. Adam taşla konuşuyor. Taş adamla konuşuyor. İbadet gibi bir şey. Normal bir sanatçıdan biraz farklı. Çok ruhani ve çok içsel bir tecrübe. O yüzden haçkarların böyle bir değeri var bizim için.
0: Bir notta ben yanlış kalm çok uzun yıllar önce okuduğum bir makale, bulamadım onu. Hristiyanlık öncesi derken şunu kastediyorum. Belki de Hristiyanlık döneminde de yapılmış olabilir ama din dışı. Nasıl din dışı? Yağmur yağmış uzun bir kuraklıktan sonra. Onun şerefine diyeyim bir haçkar dikildiği de oluyordu. Ne bileyim bir doğa olayı, bir şey. Bunun şerefine de bir haçkar dikildiği oluyordu
1: Evet,
0: diye
1: doğru.
0: bir şey okumuştum. Bilmiyorum
1: Doğru,
0: doğru mu
1: doğru.
0: hatırlıyorum.
1: Daha oraya gelmeye planlıyordu.
0: Gelmedik de.
1: Mesela
0: Tamam.
1: bir salgın hastalık mucizevi bir
0: Ha.
1: şekilde duruyorsa işte oraya bir teşekkür haçkarı dikiliyor ya da olmasın diye dikiliyor.
0: Evet, evet.
1: Doğal
0: Yani
1: olaylar için
0: korunmak
1: yapılır.
0: için de dikiliyor bazen. Bir doğa olayından
1: Aslında
0: korun.
1: bunların kökü de senin en başta bahsettiğin gibi paganizmden geliyor. Aslında Hristiyanlık öncesinde bu tür anıtları biz dikiyorduk.
0: Evet.
1: Hristiyanlıkla beraber üstüne haç koymaya başladık ve hepsini İsa'nın kudretine ya da Tanrı'nın yaradının Allah'ın kudretine biz atfetmeye başladık ve onun da önünde dua etmeye başladık. Mezarlık haçkarından farklı bunlar ya da bir
0: Evet.
1: tarihi olay
0: Evet.
1: haçkarından farklı. Doğal olaylar içinde haçkarlar var ve tabii ki bunlar Hristiyanlık öncesinden geliyor diyelim ve bir ara verelim. Haftaya o 7 haçkarı anlatan hem şiirden bahsedeceğiz. Çok özel bir şiir. Haçik Taşten isimli roman yazar ve şairin eseridir. Ve o 7 haçkar niye dikilmiş, ne zaman dikilmiş? Umarım orası da Çok uzak bir yer. Yoldan, kentlerden
0: Hı-hı.
1: uzak bir yerde fakat özel bir tarih var. Haftaya ondan bahsedebiliriz.
0: Tamam, vahçer konusu önemli. Önemli derken yani üzerine konuşulmaya değer bir konu gerçekten. Dolayısıyla ağzına sağlık Noray. Gene çok şey öğrendik her
1: Ah,
0: zamanki gibi bu
1: Yetvart.
0: yayından.
1: Bu arada bizim İranlı ya da İran'da yaşamış Ermeni ozanlar hala anılmayı bekliyorlar. Biliyorsun
0: Ya biz
1: onlar
0: ona girdik.
1: ikinci, üçüncü sırada.
0: Biz İranlı ozana tanıtmaya girdik fakat önce bir İran'ı tanıyalım, İran Ermeni'ni tanıyalım sonra gelelim dedik. O bölüm öyle İran'ın coğrafyayı tanıdık. Aklımızda unutmadık onu da
1: Ama
0: unutmayın.
1: sözümüz söz, hepsinden
0: Sözümüz söz.
1: bahsedeceğiz.
0: Araya böyle
1: Elbette.
0: insertler yapıyoruz.
1: Elbette.
0: Olur böyle. Çok teşekkürler Norer'de Duruyan. Hakikaten
1: Ben
0: çok
1: teşekkür
0: keyifli ve
1: ediyorum.
0: öğretici bir sohbet oldu tekrar. Tekrar tebrik ediyorum ayrıca. İyi bir
1: Hepinize
0: hafta
1: iyi
0: sonu diliyorum.
1: teşekkürler. Hepinize iyi çalışmalar.
0: Teşekkürler. Evet, Radyo Gosu bu hafta bir şarkı olmadan kapatıyoruz. Süremiz doldu çünkü. Bir vefat haberi ve başsağlığı temennisiyle bitirelim. Aret Gıcır gazetemize uzun yıllar çizer olarak emek vermiş dostumuz aynı zamanda. Aret Gıcır'ın annesi Armen Gıcır geçen hafta vefat etti. Onun da vefatını büyük bir üzüntüyle öğrendik. Gıcır ailesine başsağlığı dileyelim. Biz de buradan gazeteden diledik, bir de buradan dileyelim. Evet, bu hafta da radyomuzun sonuna geldik. Agos, bayilerde her zamanki gibi dolu dolu, uzakta olanlar abonelik, yeni abonelik modellerimizi inceleyebilirler. Dünyanın her yerinden zaten erişiliyordu, artık daha kolay erişilecek. Daha çeşitli formatlarda, modellerde erişilecek. İsterseniz e-gazete olarak, isterseniz bütün içeriğe daha rahat bir şekilde erişilecek diyelim ve onun için de agos.com.tr'yi mutlaka ziyaret edin diye ekleyelim. Evet, dediğim gibi bu hafta bu kadar. Haftaya yeni bir Radyo Agos'ta buluşmak üzere diyelim. Herkese iyi bir hafta sonu dileyelim.

0: Radyo Agos.
1: Kurbağa sesi gibi.
2: Karşı yamaçta yankılanan.
1: Ve susmayan.
3: Apaçık Radyo.
4: Reklamlar.
5: Kendime sordum. Sigara içip ciğerlerinden olmak mı? Nefes alıp sağlıklı yaşamak mı? Tabii ki cevabım sağlıklı yaşamak oldu. İyi de oldu.
6: Sigarayı bıraktığımdan bu yana kaliteli uyuyorum. Uykudan dinlenmiş şekilde uyanıyorum. Günüm de iyi geçiyor.
4: Bir kadın olarak sağlığımı da, güzelliğimi de önemsiyorum. O yüzden sigara içmiyorum.
7: Sigara içtiğim dönemde bırakırsam yerine ne koyarım diye düşünürdüm. Bu kaygının yersiz olduğunu anladım. Yeni hobiler edindim. Sigara vazgeçilmez değilmiş.
4: Mekanların güzel yerlerinin sigara içilmeyen alanlar olduğunu sigarayı bırakınca fark ettim.
8: Kendiniz ve sevdikleriniz için sigarayı bırakın. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
4: Reklamlar bitti. Apaçık Radyo.
9: Desteği için Apaçık Radyo dinleyicisi Marion Öner'e teşekkür ederiz.
10: La la la la la la.
11: Kulis sesleri. Kulis sesleri. Kulis sesleri. Kulis sesleri.
12: Merhaba sevgili dinleyiciler, Apaçık Radyo'dan Kulis Sesleri programı dinliyorsunuz. Ben Bircan Yorulmaz. Ahenk tarafından sahnelenen Şairler Mezarlığı oyunun yazarı Ersin Doğan ile yönetmeni ve oyuncusu Selena Demirli ile birlikteyiz. Hoş geldiniz.
13: Hoş bulduk. Hoş bulduk.
12: Şairler Mezarlığı ne anlatıyor? Buradan başlayalım isterseniz.
13: Tabii ki ben bahsedeyim öncelikle. Şairler Mezarlığı öldükten sonra bir araya gelen ve şiirler sayesinde aslında bir araya gelen iki ruhun hem hayatla, gerçek hayatla, dünyayla hem de birbirleriyle insanın insanla olan mücadelesini her iki yeni doğan bir bebeğin, daha doğrusu hiç yaşayamamış bir bebek ruhunun ve yaşamış, anne olmuş birçok dönemden ve aslında sevgiden, hasretten, aşktan geçmiş, yaşamış bir ruhun ve hiç yaşayamamış bir ruhun birlikte varoluş çabasını ve aslında yeni bir şiir meydana getirme çabasını anlatıyor. İçinde bir sürü aslında konu, bir sürü tema barındırıyor, bir sürü an ve çatışma görüyoruz dramatik olarak, ama aslında özetle yaşamış ve yaşamamış olanın şiirler sayesinde birbirine dokunma, uzaklaşma ve hayatla mücadelesini anlatıyor.
12: Karakteriniz?
13: Mısra karakterini oynuyorum ben. 7 aylık, daha doğrusu 33 haftalık dünyaya gelememiş, yaşayamamış bir bebeğin ruhunu canlandırıyorum.
12: Bir yazar olarak böyle bir hikaye yazma fikri nereden çıktı?
14: Ya açıkçası şöyle diyebiliriz, ben sürekli şiirler yazan, çektiği fotoğraflara, o fotoğrafları şiirlerle betimleyen, insanlara şiirlerle bir şeyler anlatmaya çalışan bir dünyam hep vardı. Hani bu noktada da hep şu söyleniyordu, neden bir şiir kitabı çıkarmıyorsun? Benim iki tane hali hazırda romanım vardı ama neden şiire yönelmiyorsun gibi. Aslında Şairler Mezarlığı, ben hep söylüyorum, bir yazar protestosu olarak hani sahneye taşındı. Türkiye'de şairlerin kitapları olmaz, mezarları olur. Onda da olsa olsa bir kişi olur. Yani çok fazla bir kalabalık bir dünya oradan beklemeyin noktasında başladı. Benim yazdığım metinler arasında adını koyup sonra içeriğini hazırladığım ilk eser aslında Şairler Mezarlığı'dır. Normalde ismi en son
12: İsminden
14: koyarım.
12: İsminden yola çıkarak hikayeyi yazdınız yani.
14: Ya bu sefer böyle bir hani protest bir ruhu var gerçekten Şairler Mezarlığı'nın. O içimdeki... Hatta geçenlerde Ankara'da turne sonrası yaptığımız orada bir söyleşide de şöyle bir şey söylemiştim. Yani biz Şairler Mezarlığı'nda aslında farklı bir işin yolunu açmak istedik. İki tane Türkiye'de değer görmeyen noktayı bir araya getirerek, şiir ve tiyatroyu. Yani Türkiye şartlarında belki en üst seviyede tutulması gereken noktaların tutulduğu yerle alakalı o bendeki protest ruhu yansıtmak istedim. Sonrasında da demin işte Selena'nın bahsettiği gibi de şairler mezarlığı artık o dünyaya başladıktan sonra insanın insanla olan mücadelesine şiirler savurmak istedim. Ama onun da bu dünyada olmaması gerekiyordu. İnanan için ahirettir, inanmayan için paralel evrendir, başka bir noktadır adını ne koyarlarsa koysunlar. Aslında söylediği gibi henüz insan formunu kazanmamış bir yapıyla tepeden tırnağa insan olmuş iki yapının orada bir karşılıklı mücadelesi oluştu. Burada bu dünyadan bütün esintiler olduğu gibi bu dünyadan olmayan esintileri de mısra ile birlikte yansıtmış olduk.
12: Günümüzde şiir pek bir artık daha doğrusu gittikçe yerini kaybediyor galiba. Yani ben belki bizim yaşımızla da ilgili gençlerde daha etkili oluyor ve yaş ilerledikçe azalıyor. Bazı durumlarda da tam tersi. Bunu neye yoruyoruz peki?
14: Ya açıkçası bence şiir ya da duygusal yapı insan var olduğu sürece varlığını sürdürecek. Yani benim oyunumuzu oynadığımız tiyatrolardan birinde görev yapan bir arkadaşım var. Ben onu gördüğüm zaman ismiyle hitap etmiyorum. Şair ceketli çocuk diyorum. Çünkü onun ruhunda, bedeninde, bakışında, duruşunda ben alıyorum onu yani. Yani o çocuk şiir. O çocuğa başka bir şey biçemezsiniz. O çocuğun yapısından o satırlar dökülecek, şiirler dökülecek, bakışlarından dökülecek. O yüzden evet, maalesef günümüzde paranın değerinin arttığı noktada, şiir kitaplarının basımının kar getirmediği noktada, yayın evlerinin buradan uzaklaştığı noktada şiir değersiz gibi görülebilir. Ama hala bugün bütün siyasetçilerin, bütün toplum önderlerinin mikrofon karşısına çıktığı ilk anda şairlerden örnekler vererek, işte Ahmet Arif'ten tutun, Nazım Hikmet'ten tutun, öbür tarafta Necip Fazıl'dan tutun toplumu etkilemeye çalıştığını hepimiz görüyoruz. O yüzden şiir bence ölmez. Şair de ölmez ama varlığını dönem dönem geri plana, dönem dönem ön plana atacaktır.
13: Ya da farklı biçimlerde belki. Evet. Orada hakikaten şey çok doğru. Bizim burada çıkış noktamız da buydu, daha doğrusu Ersin'in. İnsanlar şiir kitaplarını basamıyor. Yani şiirler kitaplaşamıyor. Dolayısıyla belki çok güzel şiirler yazılıyor, çok güzel şiirler söyleniyor ama insanlara ulaşamıyor. Ulaşamadıkça da aslında yepyeni formlarla belki tanışamıyoruz, yeni sözlerle tanışamıyoruz şiir nezdinde. İşte o insanların mesleki olarak şairim diyememesinden doğan bir oyundu bizimki de. Evet, evet, Ersin'in yani şiirlerini aslında biz bir nevi Ersin kitaplaştıramayınca onun çok sevdiği şiirleri aslında şairler mezarlığında can buldu ve şiir bir diyaloğa dönüştü aslında. İletişim aracına dönüştü. Bence dediği gibi form değiştiriyor biraz. Belki kitapla değil ama sözle, oyunlarla, farklı biçimlerle aslında yine bizimle.
12: Peki oyunda şiir ile kurulan bir dünyadan bahsediyoruz oyunda sonuç itibariyle. Peki şiiri oyunla nasıl tanımladınız siz kendi açınızdan? Bir araç mı, bir karakter mi, bir sadece bir dil mi?
13: Aslında bu çok kapsamlı, çok üstüne düşündüğümüz bir konuydu. Hatta bunu ben kendime özellikle yönetmen nezdinde sordum. Yani burada bir şiir yapısı var. Biz bu şiiri nereye konumlandıralım? Şiir türünü nereye konumlandıralım? Türk Dili Edebiyatı mezunuyum ben. Orada şiir formunu gerçekten dediğiniz gibi bir varoluş ve anlatım ve ifade aracına dönüştürdük ve diyaloglar da normalde örneğin sözle, cümleyle bütün hani birçok iletişim yolu var. Burada tamamen iki karakterin birbiriyle iletişim kurma biçimi zaten şiir. Çok cümleler bile aslında metin olarak elime geldiğinde şiir formatındaydı. Yani biçimsel olarak baktığımızda düz yazı ya da replik değil de baya baya şiirler, dörtlükler, hı hı, mısralar var oyunun metninin kendi de. Dolayısıyla tamam dedim, hani bu baya baya biz bu şiiri onların doğası yapacağız. Yani normali onlar böyle ifade, onlar için neyse demekle halbuki ya da işte bir sürü şey var. Zahir ile batın arasında sıkışmış çaresiz bir fani gibi yaşarken öldükten sonra merham dağıtan bir tanrı olmayı diliyorsun diyor. Ya da çiçekli sokakları bensiz gezmenin hüznü var içimde diyor. Yani bu onun kendi ifadesi artık mısranın da pirayenin de. Dolayısıyla hem anlatım biçimi olarak biçimsel olarak şiir bizim diyalog kurma halimiz oldu. Ama bir yandan da şunu çok düşündük biz. Gerçekten evrende şiir türüne özgü olsun. Yani şiir alımlayıcısına özgü bir tür. Çok öznel bir tür. Akışkan, özgür. Bir sürü anlam çıkabilir tek bir kelimeden. Bir sürü yere çekilebilir. Benim A anladığımı diğeri Z anlayabilir. Bir kelimenin bir sürü ifadesinde. Dolayısıyla... dünya da öyle olsun, dans olsun örneğin, aksınlar, gerçekten şiir gibi uçsuz bucaksız olabilsinler. Ve renkleri, ışığı, müziği, dansları da aslında sanki piraye katı bir şiir, daha belki uzak bir şiirken, mısra daha akışkan ve daha samimi bir şiir aslında insan olarak da. Ve yer yer birbirlerine dokunuyorlar, yer yer birbirlerinden uzaklaşıyorlar. Örneğin bazı sahnelerde Mısra'nın bir şiiriyle Piraye'nin şiirleri birleşiyor ve aynı anda birbirlerinin şiirinden başka bir şiir doğuyor. Aslında yine anlamı var ve o ikisinin çok farklı yaşanmışlığı anlatan şiirleriyle hiç yaşanmamışlığı anlatan şiirler birleşince bambaşka bir şiire dönüşüyor. Dolayısıyla aslında yapıları ve karakterleriyle de birbirine çok zıt iki şiiri de temsil ediyorlar bence. Ve yer yer aynı şiirleri ve farklı şiirleri farklı anlarda birleştirdikçe replik replik oradan yeni mısralar doğuyor ve finalde aslında tek bir şiire dönüşüyorlar. Ya böyle bir yapı da kurmaya çalıştık. Tabii ki herkes bir anda anlayamıyor, bir anda hissedemiyor ama biz oynarken hep bu motivasyonla oynuyoruz. Aslında sadece anlatım yolu değil, baya baya iki karakter, iki şiir gibi düşündük.
12: Tam da aslında bu, peki seyirci anlıyor mu? Ne kadarını anladığını düşünüyorsunuz? Tepkilerden ne görüyorsunuz?
13: Edebiyat noktasında, yani iki farklı şiiri temsil etmek noktasında tabii ki çok kolay bir şey değil. Hani ama düşündükçe düşünenler oluyor ya, hani gerçekten şiir gibisiniz. Şu çok geliyor bize, şiir gibi bir oyun gerçekten. Yani bu yorumla çok aldığımız noktada diyoruz ki tamam, biz amacımıza ulaştık galiba. Çünkü hani dans... bir parmak metaforu var örneğin mısrada. İşte parmak, bedenle var olma hali. Yani şiiri sadece söze değil de bedene oturtma biçimi araştırdığımız için ve bu bence geçiyor seyirciye. Şu ana kadar hiç yani anlatıyorsunuz ne kadar şiir gibi ama oynarken niye bu kadar uzaksınız ya da çok konvansiyonel bir şey seyrettik diyen olmadı. Hep o tiyatronun klasik dışı, konvansiyonel dışı biçimlerini daha sürrealist bir noktadan anladı hep seyirci. Farklı bir dünya dedi, değil mi?
14: Yani şunu ama açıkça söyleyebilirim. Benim beklentimin üstünde ilerledi bir şeyler. Yani Şairler Mezarlığı'nı sahneye koyarken biz şunu bilerek koyduk. Biz, hatta hep benim şöyle bir söylemim vardı. Bir gün bir film yapacağım ve hiç kimse seyretmeyecek diye. Yani o şeydir ya, kült yapılar işte yüzyıllar sonra anlaşılır. Acaba burada ne demek istemiş? Aslında Şairler Mezarlığı'yla biz biraz öyle bir iş yaptık. Ve ilk defa bir iş ortaya koyan ekibin cesaretle yola çıkacağı bir proje değildi Şairler Mezarlığı. Biz bunun çok farkındaydık. Ama etkiler, insanlardan gelen tepkiler, işte geçenlerde turnedeydik mesela. Yani Ayvalık'ta seyircinin verdiği reaksiyon, Muğla'da, Çanakkale'de, Marmaris'te seyircinin verdiği reaksiyon. Ya yani Ankara oyununu çıkardık. Oyun sonrası böyle bir seyirci kitlesinin sahiplendiği ve artık videoların altına bu oyun neden daha fazla öne çıkmıyor, niye basında yer almıyor gibi sistemlerini paylaştıkları. Yani oyuna artık savunma noktasına geçtikleri bir yere geldi. Bu beni de şaşırtan bir nokta. Mesela Selin'e ilk onu sormuştum. Ayvalık'ta alkışladılar mı diye. Çünkü şöyle bir noktada...
12: Seyirciyi bence o kadar küçümsemeyelim.
14: Hayır hayır, estağfurullah. Tam tersi. Açıkçası çok sevindiren bir noktadan geliyor burada konu. Ya diyorsun ki Türkiye'nin demek ki her yerine biz bu oyunu her noktada götürebilirmişiz. Mesela bir işte dijital platformda artık Şairler Mezarlığı yer alıyor. Oradaki en büyük sevincimiz hani Hakkari'deki bir tiyatro... sevdalısının da artık evet belki tiyatro sahnesinde seyredemeyecek ama evinden açıp televizyon karşısında oyunumuzu seyredebilecek olması. Bunlar çok sevindirici. O yüzden tepkiler bize bu noktada biraz daha güç veriyor diyebiliriz.
13: Ya bağ kurabiliyor seyirci. Bizim evet. Orada çıkış noktamız ama hani şu da oluyor. Hani bazen hiç anlamayan da olabiliyor Bircan Hanım. Hani hakikaten çünkü çok... nasıl metaforik ve
14: kolay bir edebi dünyası yok.
13: Sembolik bir metin olduğu için bir anda ya kaçırdım o cümleyi anlayamadım diyen de oluyor. Bizim için bir serüven oldu o turne serüveni gerçekten. Hı hı. Beklemediğimiz kadar da bağ kurabildi seyirci. Çok tiyatroyla karşılaşmayan seyirciler de örneğin çok rahat bağ kurabildiler.
12: Evet. Metinde iki karakter var ve bu karakterler aslında bir yandan bir tanesi unutulmaktan korkarken diğeri de aslında hatırlanmak istiyor bir nevi. Yani bir karşıtlık var aslında aynı yöne doğru olsa da. Bunları bir karakter olarak mı yoksa aslında bir kavramların tanımlanışı, bir karakterler üzerinden tanımlanışı olarak mı yerleştirdiniz?
14: Ya şöyle diyebilirim. Aslında karakterler birbirini besleyerek sonuca gidiyor. Benim yazdığım metinlerde hep böyle. Mısra'yı ilk kurgularken yani şey gibi kurgulamamıştım. Ya da Piraye'yi kurgularken işte unutulmaktan korkan bir kadın gibi değil de. Bir tanesinde hatırlanma arzusuyla yanıp tutuşan biri olarak kurgulamamıştım. Ama yazmaya başladığım dünyadan çıkan sonuç buydu. Yani Mısra bu dünyaya doğmayı becerememiş. Ya bu dünyada işte insan öldürene bile hapiste yer verip yaşatırken bir tek ben mi fazla geldim diye isyan eden tek günlük bir nefes alıp bu dünyadan göçen bir bebek de diyemiyorum. Hani canlıyken. Öbür tarafta da Piraye'nin çok bu dünya ile ilgili kaygıları vardı ve gerçekten hani insan hep şeydir, yaşarken şunu düşünür ya, inanılmaz aşk yaşıyorum, çocuklarım inanılmaz beni seviyor, inanılmaz bir dünyam var, herkes böyle çok mutluluk içinde yorulur ama araya biraz mesafe girdikten sonra Mısra'nın dediği gibi bir gün her şey unutulur. O çok büyük bir sınav yani. Siz eğer bu dünyayı bir ekrandan seyredebiliyor olursanız ve o dünyayı seyrederken de günden güne unutulacağınızı biliyorsanız onun acısı bence tarifsiz bir acı. Birazcık Piraye'de bunu yansıtmak istedim. Öbür taraftan da hani Mısra'ya oyunumuzun içerisinde söylendiği gibi hani unutulduğun halde unutmadığın için teşekkür ederiz diyor. Bu da ayrı bir savaş yani. Unutulduğu halde unutmamayı şu yaşadığımız dünya içinde kim başarabiliyor? Kendi kendimize bir sorgulayalım. Yani var olduğumuz ortamda hatırlanmasanız, var olduğumuz ortamda değeriniz bilinmese, var olduğumuz ortamda sizin söylediğiniz sözler önemsenmese ne kadar orada varlığınızı sürdürebilirsiniz? Yani burada Mısra aslında bütün bunlarla mücadele ederek yine de orada hayatta kalıp işte dünyada yaşayabilseydim belki kanserin merhemi olurdum diyebilecek yapıya geçiyor. Bence karakterler kendi kendini oluşturdu. Ben sadece onların yoluna bir ışık olmaya çalıştım diyelim.
12: Peki böyle bir metni sahneye taşırken ne tür zorluklar oldu ya da ne tür kolaylıkları var mıydı ya da diyelim?
13: Aslında ilk az önce sorduğunuz soru çok ışık oldu bu süreçte bana. Şiiri nereye konumlandıracağımı çözdüğüm an. Yani bunları normalde sahnelerken hep maalesef hani düşülen bir şey var ya, şiir söylediğim için bunu acaba çok hamasi mi söylemeliyim ya da bazı melodik yapılar var konuşurken aslında gündelik hayatta hepimizin fark etmeden kullandığı. Örneğin şiir söylerken belli başlı hani kelimelerin ya da hecelerin uzatılması, kısaltılması gibi. Şimdi bunlardan kurtulmayı seçince bu bizim dünyamız, şiir bizim dünyamız, karakterlerimizin oluşma biçimi, karakterleri de şiir gibi düşünelim, diyaloğu şiir gibi düşünelim ve çözdüğümüz noktada benim için aslında birçok şey çok keyif vermeye başladı. Çünkü doğru konumlandırmayı yaptık orada, şiiri nereye konumlandıracağımız. Sonrası çok keyifli oldu. Çünkü şiirin özgür bir yapı olmasıyla içine her şeyi alabilmesi, işte alıntılar, telmiş sanatı, işte şarkı sözleri, bir sürü şey alabiliyor ya şiir içine. Biz de oyuna her şeyi alabiliriz o zaman. İşte dansı katabiliriz, bedeni katabiliriz. İşte Uğur Mumcu ve Hrant Dink'i göndermeler var oyunda, bunlardan beslenebiliriz, renklerden beslenebiliriz, işte dokunamama halinden beslenebiliriz, bir sürü şeyden, müzikten, bir sürü şeyden, ilk ses, ilk gözyaşı, bunlar var oyunda. Örneğin oyunda yazılı olarak olmayan ama gözyaşı bir metaforu var, ilk gözyaşı insana dair aslında çok saf bir şey gözyaşı ve Mısra ağlayamıyor hayatında çünkü ne kadar unutulduğu halde unutmasa da böyle bir şey doğa
0: doğamamış ve doğduğunda belki ağlayamamış hani. Çünkü muhtemelen yaşasaydı belki engelli bir bebek olacaktı. Normal bir doğum değil Mısra'nın doğumu. Babasının tekmesiyle ölüyor. Dolayısıyla ilk gözyaşı gibi o anlar bir sürü şey kattık içine. O şiir özgürlüğüne ulaşınca dedik ki deneyelim, her şeyi deneyelim burada. O çok keyifli bir deneme alanı oldu bizim için. Araştırma alanı oldu. Bu yüzden o ilk zorlayan şey şiiri nereye koyalımdı. Sonrası su gibi aktı gerçekten.
12: Peki bir yandan da Türkiye'de tiyatro yapmak çok zor. Biraz oralara gidelim isterseniz. Siz çok genç tiyatrocularsınız. Bir araya nasıl geldiniz bir yandan? Bir yandan bu böyle bir şeye nasıl kalkıştınız? Bir çaresizlik oluyor bazen, az önce de bahsetmiştik. Mezun olunca öğrenciler kendilerine maalesef yer bulamadıkları için kendi işlerini yapmaya çalışıyorlar, ama sizin hikayeniz nasıldı?
0: Ben 27 yaşındayım. Ersin benim eşim bu arada. Dolayısıyla onun zaten yazarlık, tiyatro oyun yazarlığından önce romanları işte ve hikayeleri vardı. Tiyatro metinleri de vardı ama bunu seyirciyle buluşturamamıştı daha önce. Ben bağımsız tiyatro sanatçılığı yapıyordum ama farklı tiyatro ekiplerinde Şairler Mezarlığından önce oynuyordum farklı oyunlarda. Ve daha sonra aslında ne kadar işte bağımsız tiyatro sanatçılığı yapabiliyor olsam da maalesef maddi olarak ve yani ve manevi olarak çok zorluğu var. Hani kendi işini yapmanın da var ama bir ekipte sadece oyuncu olarak çalışmak da çok kolay bir şey değil. Ne kadar konforlu gibi görünse de. Ve yapmak istediğim bir tiyatro da var aslında. Dediğiniz gibi gencim ve denemek istiyorum. Çok müsait buna ve o noktada Ersin'de biz şunu konuştuk. Yani yapmak istediğimiz üretimleri nasıl yapabiliriz? Şu anda biz bu metni gidip bir tiyatroya sunsak maalesef buna hani bir ekibin buna maddi olarak ya da bir yapımın buna maddi olarak evet gelin ben sizin oyununuzu yapayım demesi kolay bir şey değil. Yapan da var, örneğin yeni oyunum böyle benim ama kolay da değil. Dolayısıyla o noktada dedik ki hem özgür oluruz, deneyelim. Yani hani her şeyi seçebilme hakkımız var. İstediğimiz tasarımcılarla görüşebilme hakkımız oluyor kendi yapımımız olunca. İşte eşimle dedik ki deneyelim, yapalım. Sonra ahengi kurduk. Aynı zamanda bir atölyemiz var bizim. İşleyen bir fabrika gibi orası. Orada da farklı farklı metinler üstüne çalışıyoruz ahenk atölyede. Tiyatroda da ekibi kurmak için işte Dilek Hanım'la, onun bir oynadığı bir oyunda ben seyretmiştim. Hepimiz sustuğumuz yerde yaralıyız diye. Orada onunla bir araya geldik. Daha önce Kuşları Bile Vurdular isminde bir oyunun yönetmenliğini yapmıştım. Orada Kübra yardımcı yönetmenimiz oldu. Akif zaten yıllardır tanıdığım, yine farklı tiyatrolardan tanıdığım bir arkadaşımdı. O işte operatörlüğümüze geçti. Eylül sahnesini çok seviyorduk. Orada oynamayı seviyorduk. Orada Zafer Bey sevdiğim bir tasarımcıdır. O tasarımımızı yaptı. Sefa abla Montaigne projemin kostüm tasarımcısıydı. Ondan rica ettim kostümler için. Aslında böyle böyle kolektifi yine tanıdığımız bildiğimiz insanlarla bir araya getirdik.
14: Kolektif dünya açıkçası biraz da böyle kuruluyor. Yani öbür türlüsü çok zor işte. Selina'nın söylediği gibi siz bu metni alıp bir tiyatroya götürseniz, hadi oyunumuzu yapalım deseniz.
12: Maalesef, evet.
14: Bunu kabul etmeleri, oyunun son geldiği noktada bilseler başta alırlardı. Yani bu hep böyle oluyor açıkçası. Yani siz bir proje ortaya koyuyorsunuz ama o projenin görülebilmesi için o projeyi gerçekten ortaya koymanız gerekiyor. Sahnelemeniz gerekiyor. Biz de birazcık bu çabalardan geçtik. Şimdi yeni oyuna başlayacak arkadaşlara da şunu söylüyorum. Mesela benim Sakla Saklan diye başka bir oyunum var. O oradaki oyuncumuzla da çok benzer şeyleri konuştuk. Yani emek vermek gerekiyor. Ekonomik olarak zarara uğrayacağınızı kabullenerek yola çıkmak gerekiyor. Yani en azından bir sene buna direnmek gerekiyor.
0: Çok zor oldu.
14: Ve eğer halkçı, toplumcu bir bakış açısından bakıyorsanız, biz keza hep öyleyizdir. Selena'yla da konuşurum. Sahne kiralarına düşük tutabildiğimiz bir noktada hemen bilet fiyatlarını da aşağı çekeriz. Yani halka ulaşılabilir olmak gerekiyor. Maalesef bugünün şartlarında belediyeler komedi istiyor adı altında. Ben görüyorum, tiyatro dünyasından değilim ama yeni nesil arkadaşlar, tiyatro yapmaya çalışan arkadaşlar maalesef içerisinde sadece güldürü unsurları barındıran, herhangi bir düşündürmenin en ufak yanına yaklaşmayan oyunları sahneye koymaya çalışıyorlar. Sırf belediyeler böyle oyunlar istiyor diye. Ya da işte halk bir tek komedi mi acaba tiyatrodan medet umuyor, komediyi mi arzu ediyor diye Bence biraz tiyatronun yönünü yine ekonomi o noktada belirlemeye çalışıyor. İşte benim iki oyunumda seyreden bir seyircimiz şey demişti mesela. Ya bu oyunda da paylaşılan düşünceler diğerinde de vardı. Ben dedim ki benim bütün metinlerimde olacak. Yani derdim bütün metinlerimde olacak ve ekonominin ya da toplumun o metinlere, o dertlere nasıl yaklaştığıyla ilgilenmeden olacak. Benden başka bir türlüsü çıkmaz demiştim. Keza öyle de ilerliyoruz bakalım.
0: İlk sezon çok zorlandık özellikle. Çünkü kira, yani onları da anlıyorum. Bağımsız bir sahne yönetmek de çok zor bir şey. Bağımsız bir sahnenin işletmesini yapmak çok zor bir şey. Doğal olarak o kadar da masrafı var. Ne kadar oyun oynarsa o kadar da masrafı büyüyor tabii olarak. Tabii ki onlar da kiraları yükseltiyorlar ama... Öyle bir noktaya gitti ki ekipler de yani o kiraları ödeyemiyor. Ödeyemedikleri için bilet fiyatları yükseliyor.
12: Evet, öyle döngü var ve kırılamıyor.
0: Seyirci olmuyor. O yüzden biz de artık hani düşük kiraya ulaştığımız zaman biletleri normalin de altına indiriyoruz. Öyle bir verim almaya başladık artık yani.
12: Seyirciye ulaşmak gerçekten tabii gittikçe zorlaşıyor. Deneysel tiyatronun Türkiye'de hala niş kalmasının sebebi sizce nedir?
0: Çok. Bence hatta şöyle, evet, ne kadar komedi, öyle bir yapı özellikle belediyeler ve satın alımlar nezdinde maalesef ekonomik olarak buraya gitse de çağdaş tekniklerin de bence çok güzel bir noktaya yürüdüğü bir dönemden geçiyoruz. Artık örneğin söz odaklı olmayan, sadece yazarı ya da oyuncuyu tepe noktasına koymayan biçimler de aslında başladı ve aslında başlamıştı, daha da gelişmeye başladı bence. Bir o kadar da çünkü araştıran ve bu biçimlere merak duyan da seyirci kitlesi var Türkiye'de bence. Ve hoca da var. Bu da çok kıymetli. Çok değerli akademisyenler de var. Özellikle 20. yüzyıl sonrasıyla alakalı çalışan çok kıymetli akademisyenler var. Ve onlar da üretim yapmaya başladılar. Ne mutlu ki. Benim işte hocam Ferdi Çetin, onun oyunları yine aynı şekilde Salih Hoca'nın, Salih Usta'nın oyunlarını ben yeni oyunumuzda hareket tasarımcımızdı. Yani ve daha bir sürü aslında hocanın kendi tiyatro görüşlerini, 20. yüzyıl sonrasındaki tiyatro görüşlerini, biçimlerini kendi üretimlerine taşımasıyla bence seyirci de bu tiyatroyu artık seviyor ve anlıyor da. Biz de birçok örneğini seyrettik. Bizim de çok hoşumuza gidiyor. Dolayısıyla araştıran, bakan ve merak eden seyirciyi de asla yadsıyamayız bence Türkiye'de şu anda. Özellikle İstanbul'da özellikle bu biçimleri seyreden seyirciler de var ve onlar artıyor gün geçtikçe. Çünkü söyleme biçimleri değişiyor artık. Yani yeni biçimler araştırılıyor. Yeni formlar bulunma, yeni rejim modelleri çıkıyor. Öyle bir genç kitle de yetişiyor bir yandan. Ben de onlardan biriyim. Dolayısıyla yapmaya çalıştığımız, aradığımız tiyatro da burada kalacak ve daha da ilerleyecek bence.
14: Ya bir de şeyi de unutmamak lazım. Gişe filmleri olduğu kadar sanat filmleri de var. O yüzden tiyatro dünyasına da bence çok benzer bir yapı var. Evet. Yani belediyeler komedi istiyor tarzında üretilen oyunlar olduğu kadar bu işi, evet, sanat gözüyle bakıp hayır ben kendi sanatımı ortaya koyacağım ve farklı bir iş yapmak istiyorum diyen yapılarda mevcut ve hiç de az değil bence. Çok iyi projeler, çok iyi çalışmalar yapan arkadaşlar mevcut.
12: Diğer oyunlardan bahsederek bitirelim isterseniz.
0: Tabii ki. Bizim şu anda Ersin'le birlikte yine aslında onun yazdığı, benim yönettiğim daha çok Ankara'da oynayan bir oyunumuz var. Sakla Saklan ismi. Ankara'da o. Onun dışında ben şu an Kırıldığımız Yerde Bir Boşluk isminde bir projede oynuyorum. Orada sadece oyuncuyum. Evet, şu an aktif olarak benim bu ikisi var.
12: Tamam. Çok teşekkür ediyorum katıldığınız için.
0: Evet, şu an aktif olarak benim bu ikisi var.
12: Tamam. Çok teşekkür ediyorum katıldığınız için. Çok sağ olun.
0: Biz çok teşekkür ederiz.
14: Çok sağ olun.

0: dünyadan. Ama var ya, İlahiye, cenazesi çok kalabalıktı, çok. Böyle cadde boyu, yer gök insan kaynıyordu. Yaşarken ne kadar iz bırakırsan, cenazen de o kadar kalabalık olur elbet.
1: La la la la la la. Mamma Uix Uix Uix.
2: Kulis sesleri. Kulis sesleri. Kulis sesleri. Kulis sesleri.
3: Desteği için Apaçık Radyo dinleyicisi Marion Öner'e teşekkür ederiz.
4: Kainatın tüm seslerine, renklerine ve titreşimlerine Apaçık Radyo.

Önüm, arkam, sağım, solum, deniz, açık deniz. Hazırlayan ve sunan Beysun Gökçin. Her cumartesi saat 13'te Apaçık Radyo'da.

0: Kainatın tüm seslerine Apaçık Radyo.
1: Destekleri için Apaçık Radyo dinleyicileri Emine Zeynep Tekeli ve Doğan Tekeli'ye teşekkür ederiz.

0: Sanat uzun, ilham sonsuz.
1: Sanat üzerine psikolojik sohbetler. Hazırlayan ve sunanlar Şenol Ayla ve Timuçin Oral.

0: Apaçık Radyo'da Sanat Uzun İlham Sonsuz programından merhaba, ben Şenolaylı.
1: Merhaba, ben Timuçin Oral.
0: Teknik Masa'da bugün Feryal Kabil var. Twitter, Blue Sky ve Instagram hesaplarımıza Sanat Uzun bitişik olarak veya İlham Sonsuz yazarak ulaşabilirsiniz. Kayıtlarımız apaçıkradyo.com.tr ana sayfasında ve uygulamasında.
1: Evet, ütopya, distopya kavramlarını Thomas More'u, Campanella'yı, hatta Zamyatin'den Ichigoro'ya, teolojik metinleri vesaire konuşmuştuk. Filmlerden de örnekler vermiştik, hatırlatalım. Bugün de sanatçılar bu temaları nasıl yorumluyor falan diye bakalım istiyoruz. Değil mi?
0: Evet.
1: Şimdi nereden başlayalım o zaman? Benim Öjen'den söz edince aklıma gelen bir genetik mühendislik öyküsü var aslında, ama önce sen başla bu sefer.
0: Campanella'nın ütopyasını konuşurken ütopyalar kurgulayanın bakış açısını ve olmasını dilediği şeyleri yansıtıyor. Ona ütopya gelen bize distopik gelebiliyor diye düşünürken aklıma Charlotte Perkins Gilman'ın Hurland Kadınlar

0: Öfkesi romanı, daha doğrusu Ütopyası gelmişti ama sonraya bırakmıştık. Oradan başlayalım mı bu
1: tabii,
0: sefer?
1: Tabii, ben bilmiyorum onu. Yeni bir şey mi o?
0: Bu epey eski aslında. 1915'te yayınlanmış bir feminist ütopya örneği. Bir kadın nasıl kurgulamış ütopyayı, o açıdan çok ilginç ve tabii tarihi açısından da. Jillman bu romanda hem kadınların kurduğu alternatif bir toplum modeli oluşturmuş hem de dönemin ataerkil değerlerini eleştirmiş. Bu nedenle epey farklı bir ütopya. Bana da bu kitabı Meral Akman, Açık Radyo'nun programcılarından Meral Akman, sevgili arkadaşım,
1: selam olsun,
0: hediye etmişti. Evet, hatta önüne yazmışım, onu hediye ettiği gün I Can Rock and I Can Roll, yani kadınların rock tarihindeki yerini konuştuğumuz programın 8 Mart programında hediye etmiş bana.
1: Oo,
0: çok
1: hem de
0: isabetli olmuş, sağ olsun Meral, selamlar. Biraz ondan konuşalım, burada anmadan geçersek olmaz bu Hörlent'i.
1: Tabii, bir anlatır mısın o zaman bu yazarı, Gilman'ı özellikle?
0: Evet, önemli bir kadın. Charlotte Perkins Gilman, Amerikalı hümanist, sosyolog, yazar, sosyal reform aktivisti bir kadın. 1860'ta doğmuş, 1935'te ölmüş. Onun doğumundan kısa bir süre sonra babası evi terk etmiş. Annesi ve abisiyle epey güç koşullarda yoksul bir çocukluk geçirmiş. Annesi de çok sağlıklı değilmiş Gilman'ın. Çocuklarla ilgilenmezmiş, çocuklara daha çok babanın da teyzeleri, büyük teyzeler göz kulak olmuş. Bu karışıklık içinde Charlotte gözden kaçıp sadece 4 sene okula gidebilmiş resmi olarak. Fakat sürekli gidip halk kütüphanesindeki eski uygarlıklar, fizik, tarih, edebiyat kitaplarını kendi okuyormuş merakta. Teyzelerden biri de süfrajet, yani kadınlara oy hakkı verilmesi savunucularındanmış. Belli ki Charlotte üzerinde etkisi olmuş bu teyzenin.
1: Surrogate mother, yani değil mi?
0: Evet, değil mi?
1: Vekaleten anne.
0: Vekaleten anne ve süfrajet surrogate mother.
1: Hem de.
0: Meraklı ve yetenekli bir genç kızmış Charlotte. Kendisini tasarım okuluna yazdırmış, gidip yazılmış oraya ve resim öğrenmiş. Hatta kartpostal tasarımları yaparak satmış, geçinmiş de öyle bir dönem. Muhtemelen ara ara depresyon dönemleri geçirmiş. Çünkü bir dönem bir nörolog o dönem popüler olan istirahat tedavisine almış Charlotte'ı.
1: Evet.
0: Bu tedavi yorgunluk, anksiyete ve depresif belirtileri olan kişilerin, ama özellikle de kadınların kesinlikle yatakta yatmaları, çıkmamaları, zihinsel ve fiziksel uyarıdan izole tutulmaları, ancak çok kısıtlı bir sosyal iletişime girmeleri ve çok belirli bir diyete tabi tutulmalarıyla uygulanan 19. yüzyıl sonlarında moda olan bir tedaviymiş. Ne diyorsun buna?
1: Diyet uygulamaları o dönem ilaçları olmadığı için çok yaygın uygulamalardan bir tanesi zaten. Hatta o yatış ve izolasyon hali de haftalarca, aylarca sürüyor o dönemlerde.
0: Peki bugünden bakınca ne diyorsun bu tedaviye?
1: Şimdi o sanatoryum tedavisi aslında 19. yüzyıl ortalarından işte aşağı yukarı 2. Dünya Savaşı'na kadar gelen bir dönem. Daha çok bulaşıcı hastalıklar ama psikiyatrik bazı hastalıkların tedavisinde de kullanılan işte özel sağlık kuruluşları var. Latince sanare'den, yani iyileşmek, şifa bulmak kökünden geliyor. Ve temiz hava, dinlenme, iyi beslenme, güneşlenme falan gibi doğal yöntemlere dayalı, uzun sürüyor tabii. Aylar, yıllar hatta
0: o kadar
1: var.
0: Uzun.
1: O kadar uzun, evet. Bakım amaçlanıyor. Hatta ilginç bir anekdot da söyleyeyim. Latife Hanım'ın Atatürk'ten ayrıldıktan sonra bazı ruh sağlığı sorunları yaşadığı, Avrupa'da, İsviçre, Fransa'da bir kliniğe veya sanatoryuma gittiği ve uzun süreli dinlenme gözetimi altında kaldığı biliniyor. Çok da bilinen şeyler değil bunlar ama 1975'te ölmüştü ve ben hatırlıyorum, ölmeden birkaç yıl önce bir gazeteye de röportaj vermişti. Hürriyet mi, Milliyet mi? Yani şimdi hatırlayamıyorum. Orada okuduğumu hatırlıyorum diye böyle kalmış hakkımda. Neyse, ne diyorduk da buraya geldik?
0: Charlotte Gilman Perkins'i diyorduk. Evlendikten ve bir çocuğu olduktan sonra da bir dönem Charlotte orada yatmış diyordum. Yani bu istirahat tedavisine alınmış. Bugün onun postpartum, yani doğum sonrası depresyon geçirdiğini biliyoruz. Öyle yazılıyor. Kendi yazdıklarından ve yazılanlardan anlaşılıyor. Hatta bu halini ele aldığı da Sarı Duvar Kağıdı diye Türkçe'de de yayınlanmış bir kısa romanı var.
1: Yani başka romanlar da biliyoruz zaten. İşte Brooke Shields'ın, Elif Şafak'ın, başkalarının böyle bir postpartum depresyon kitapları, romanları var. Belki ileride konuşuruz bunları da.
0: Evet.
1: Ama biz gene Ütopya'ya dönelim. kendi çabasıyla güç koşullarda kendini geliştirmiş ve öncü bir feminist aslında Cem'in, değil mi? Öyle anlattın.
0: Evet.
1: Sonraki nesillerin feministleri de ona örnek almış mı mesela? Yani neler yazmış Hörland'de?
0: Evet, öyle olmuş. Sahiden de kadınlar ülkesi yani Hörland, Amerikalı üç erkeğin keşfedilmemiş bir ülkeye yollarının düşmesiyle başlıyor. Bu ülke sadece kadınlardan oluşuyor. Hiç erkek yoktur. Ve kadınlar 2000 yıldır böyle yaşamaktadırlar. Nasıl oluyor diyeceksin, çünkü üreme de erkeksiz gerçekleşiyor. Evet. Bir şekilde içlerindeki kadınlardan birinin erkeksiz gebe kaldığı anlaşılıyor. Bunun Tanrı'nın bir hediye olduğu ve bir kabul, bu hediye olduğu kabul edilerek ona özel bir tapınak yapıyorlar. Bu kadını da oraya yerleştiriyorlar. O kadın da kendisi gibi eşeysiz üreyebilen başka kız çocukları doğuruyor. Soy böyle devam ediyor. Cilman'ın ütopyası böyle başlıyor romanda.
1: Bir tür Hazreti İsa hikayesi yani.
0: Öyle gibi, ya da kraliçe arı ama kendi başına çoğalıyor gibi de. Toplum düzeninde çok ince ayrıntılı kurgulanmış kadınlar ülkesinde. Çocuk şöyle ki, mesela çocuklar tüm kadınlarca kolektif olarak bakılıyor, büyütülüyor. Annelik toplumsal bir sorumluluk.
1: Şimdi okumamıştım bu kitabı ama bu öyküyü hatırladım sen söyleyince. İlginç olan, biz tıp fakültesindeyken biyolojik olarak bunun mümkün olup olamayacağını konuşurduk. Bir hocamız söz etmişti bundan ama tamamen biyolojik olarak buna imkan olup olmayacağı ile ilgili bir konuydu. Çünkü işte spermde de hyaluronidaz enzimi var. İşte acaba ovuma direkt hyaluronidaz versek, bölünmeyi başlatsak falan gibi. Evet, böyle oluyor ya tıp fakültesinde, böyle uçuk düşünceler.
0: Neden olmasın dediğimiz dönemler.
1: Evet. Peki Charlotte nereden akıl etmiş hakikaten?
0: Belki de Charlotte kendi çocukluğundan örnek almıştır bu durumu, teyzelerce büyütülmesinden.
1: Hiç olmasa bu kendiliğinden olsa olabilir tabii. Peki kitapta başka ütopiyi düşündürür neler var?
0: Şöyle, eğitim çok planlı bir kere, bilimsel. Tüm bireyler en yüksek derecede eğitim alıyorlar. Bu da kendisinin yoksun kaldığı bir şey çocukluğundan. Duygular bastırılmaz ama rasyonel olmayan şeylere de izin verilmiyor. Doğa da önemli bir unsur bu ütopyada. Doğada hiçbir şey israf edilmiyor. Tarım en ileri düzeyde ve doğayla uyumlu şekilde yapılabiliyor. Sürdürülebilir bir toplum kurulmuş. Hiyerarşi en az düzeyde. Şiddet, savaş ve suç yok.
1: İşbirliği olmayınca.
0: Olabilir. İşbirliği ve kolektif çaba hakim. Ama hiç şiddet yok.
1: Ben işte herhalde dediğin gibi Charlotte'un kendi özlemlerini de yansıtıyor belki. Öyle gibi duruyor. Kadınlar erkek egemen yapıları olmadan daha sağlıklı, barışçıl ve rasyonel bir toplum kurabilir diye düşünmüş. Belli ki.
0: Belli ki, değil mi? Evet.
1: Feminizm kökenli bir şey. Güzel bence de.
0: Evet.
1: Çok doğru.
0: Kendisi de kadınların ekonomik bağımsızlığını savunuyor zaten. Evlilik kurumunu eleştiriyor ve kadınları bağımlı hale getirdiğini düşünüyor evliliğin.
1: Güzel. Ama erkek de var dedin romanda. Bir erkekler geliyorlar.
0: Geliyor.
1: Amazon ülkesine
0: düşmüş. Her şey
1: düşmüş
0: öyle başlıyor zaten. Çünkü biz yoksa nasıl öğreneceğiz bu ülkeyi? Romanın içine, daha doğrusu bu ülkeye düşen 3 tane erkek var. Bunlar da bizim bildiğimiz dünyayı tarif ediyorlar aslında, temsil ediyorlar. Ön yargıları ve ataerkil bakış açılarıyla toplumun genel bakışını yansıtıyor bunlar. Cilman bu 3 erkeğe farklı karakterler vermiş romanda. Çok hoş o da. Biri Terry, ataerkil ve maço bir erkek. Tartışmasız erkek üstündür. Hatta kadınlar fethedilecek varlıklardır diyor.
1: Yanlış yere düşmüş.
0: Ülkeyi anlamakta en çok zorlanıyor. Tabii yanlış yere düşmüş. Jeff, şövalye ruhlu, romantik biri. Kadınları yüceltip idealize ediyor. Kadın kutsaldır diyor ve en kolay uyum sağlayan da o oluyor.
1: Tabii o da cennete düşmüş.
0: O da cennete düşmüş ama Cilman'ın bakışına çok yakın değil. Çünkü idealize eden... ederken bir yandan da kadını birey olarak göremiyor bu ikinci karakter. Tabii. Jeff.
1: O, yani aşağılamak kadar o kadar yüceltmek de aynı kategoride
0: aynı
1: neredeyse.
0: Çıkıyor.
1: Evet.
0: Kadın çiçektir kafası gibi oldu.
1: Eşit olmayan bakış.
0: Van Jennings diye üçüncü bir karakter var. Bu aynı zamanda romanın da anlatıcısı. Ön yargıları olsa da öğrenmeye açık, sorgulayıcı, daha bilimsel bir karakter. Bu özellikleriyle de bu üçüncü karakter Van Jennings değişime açık, eğitilebilecek, dönüşebilecek bir erkek olarak romanda yerini alıyor. Evet. Bunun üzerine çalışalım diyor.
1: Bir dönüşme şart yani. Aslına bakınca kadınlar için çok yaşanılması sanki bu haliyle benziyor mu diğer ütopyalara?
0: Ya distopik sayılabilecek şeyler var mı diyorsan evet artık. Var derim. Çünkü mesela en uygun bireylerin çocuk sahibi olduğu görülüyor. Her isteyen çocuk doğuramaz.
1: Mesela değil mi? Sanki Öjeni gibi buradan bakınca da. Gerçi Gilman'ın döneminde Öjeni fikrinin yaygın olduğunu söylemiştik daha önce de.
0: Toplum aşırı planlı ve disiplinlidir. Bireysel özgürlükler sınırlı, her şey steril, tek düze. Çatışma ve bireysel farklılıklar yok, çeşitlilik yok.
1: Ütopyalarda sıkı kurallar her zaman var ama galiba değil mi?
0: Ya evet, işte hepsinin çekirdek özellikleri mutluluk adına özgürlüğün, düzen adına çeşitliliğin veda edilmesi demiştik ya. Bu da galiba senin aklına gelen genetik mühendislik örneğini buraya getirebilir aklımıza. Neydi o?
1: Bir film aslında, sen de biliyorsun, Gattaca.
0: Tabii. Değil çok mi? Sevdiğim bir film.
1: Ama buraya kadar gelmişken şimdi bir o zaman bir ara verelim ve film müziğinden bir parça dinleyelim.
0: Gattaca'dan değil mi?
1: Gattaca'nın soundtrackinden Michael Nyman söylüyor. The Morrow.

0: Gattaca filminden bahsediyorduk. Onun film müziğini dinledik. Tomorrow Michael Nyman'dan.
1: Bilmeyenler için Gattaca'yı özetleyelim mi biraz? 1997 yapımı, yönetmen ve senaristliğini Andrew Niccol'un yaptığı, Ethan Hawke, Uma Thurman, Jude Law, Lauren Dean, Ernest Borgnine, Alan Arkin, Gore Vidal gibi bir sürü usta oyuncunun rol aldığı bir Hollywood filmi bu.
0: Bu tabii genetik mühendisliğin hayatın her alanını belirlediği bir gelecekte geçiyor. Evet. Ben bunu derslerde de kullanmıştım bu filmi çeşitli vesilelerle. Evet. Doğal yolla dünyaya gelen ve genetik olarak kusurlu sayılan Vincent'ın genetik olarak üstün bir bedene sahip Jerome'un kimliğini kullanarak astronot olma mücadelesini anlatıyor. Devlet ve şirketler insanların iş ve sosyal konumlarını DNA'larına göre belirliyorlar. İşte kan, saç, deri parçacıkları gibi bir takım şeyler taranıyor, biyolojik veriler diyelim. Vincent da ona invalid deniyor filmde. Invalid, geçersiz mi diyelim,
1: geçersiz
0: olarak
1: değil mi?
0: Doğduğu için Gattaca Uzay Merkezi'nde aslında temizlikçi olabilecek bir kategoride. Bu kastlar var ya zaten.
1: Evet.
0: Jerome'un genetik profilini ödünç alarak bu kast sistemini delmeye çalışıyor.
1: Ne yapsın
0: diyelim,
1: çocuk?
0: Değil mi? Ya gerisini çok anlatmayayım çünkü seyretmeyenler için enteresan bir filmdi,
1: evet,
0: bence.
1: Evet, bayağı ben de çok severek seyretmiştim. Verimlilik ve kusurlardan arındırılmış bir toplum ideali var burada ama, değil mi?
0: Evet, tabii.
1: Yani düzenli, temiz, teknolojik olarak ilerlemiş bir dünya aslında. Ama genetik özelliğine göre de sert bir toplumsal hiyerarşi var. Güya ayrımcılık yasak ama fiilen DNA üzerinden ayrımcılığın dik alası var.
0: Tabii. Yani daha önce konuştuğumuz bu öjeni ile hastalıkları önlemek için genetik müdahale iyidir temasıyla başlıyor. Yani daha
1: o kabulle başlıyor.
0: Evet, daha hani hamileyken test yapalım, belli hastalıkları varsa elimine edelim falan gibi, böyle sanki iyi bir şeymiş gibi başlıyor. Fakat sonuçta eşitsizlik, yeni bir kast sistemi, işte genetik elitizm falan sergileniyor. Yani aslında bugünkü eğitim fırsat eşitsizliğinin biyopolitik bir versiyonu desek olur belki.
1: Doğru.
0: Bir şey.
1: Filmde kimlik artık DNA kişinin kimliği değil mi? Kan,
0: tabii.
1: Saç, tükürük, deri parçası, bunlar kimlik kartı sayılıyor.
0: Tabii. Hatta bir sahne vardır, işte Vincent her çalıştıktan sonra her şeyi süpürür. Klavyenin şunun bunun dökülebilecek her türlü DNA kırıntılarını temizlemeye çalışır ki gerçek kimliği ortaya çıkmasın diye. Dolayısıyla bu da şimdi aslında günümüzdeki biyometrik veri bankalarının yüz tanıma ve sağlık verilerinin özelleştirilmesi durumunda nereye kadar gideceğinin de göstergesi yani.
1: Doğru.
0: Bir yandan iyi bir şey gibi görünüyor ama.
1: Genetik mahremiyet temel bir hak ama iyi niyetle bakarsak da hastalıkları önlemeye çalışmak da bir toplum sağlığı meselesi. Burası karışıyor.
0: Tabii ama işte bir Alman atasözü vardır ya, sen daha iyi bilirsin onu, cehenneme giden yol iyi niyet taşlarıyla döşelidir diye.
1: Evet, filmin adı nereden geliyor, sen biliyordun bunu değil mi?
0: Evet, DNA nükleobazlarından geliyor, yani biliyorsunuz işte DNA'da guanin, adenin, timin ve sitozin diye bir takım bazlar var ama bu süreyle bir anlam taşımıyor, yani bunlar amino asitleri yapıyor biliyorsun. Hani gut, aspartik asitin takta tirozinin kodlarında var. Hani aspartik asit ve tirozin amino asitleriyle bir şey bağlanabilir mi diye de baktım hakikaten uğraşıp. Ama bilinen bir gen regülatör bölgeye ya da bir işleve ait değil. Yani o amino asitler bilinen bir proteinin belli bir bölgesinin kodları falan değiller.
1: İlginç, bunu araştırmış olman da ilginç.
0: Merak etmiştim. Yani bir aradayken sadece film adı.
1: Film adı
0: işte,
1: olmuş.
0: Evet.
1: Böyle bir toplumda sanat ve yaratıcılık var olabiliyor mu acaba?
0: Programımıza göre. Sordun. Evet, doğru, bilmiyorum. Çünkü hani.
1: Bu kadar genetik steril bir ortamda tek tip insanların olduğu otoriter yönetimlerde sanat da olmaz, daha doğrusu yer altına kaçar. Ama dünyadan ve bizden direnen sanatçı örnekleri de var. Örneğin Gilman'ın kadınların rasyonel, düzenli ütopyasını anlattık ama 20. yüzyılın bir başka feminist sanatçısı da İngiliz Meksikalı ressam yazar Leonora Carrington. O kadın deneyimini çok daha karanlık, sürrealist ve büyülü bir dünyada anlatmış.
0: Biraz Frida'ya mı benziyor?
1: Yani hem evet hem de hayır demek lazım buna. 1917'de doğmuş Leonora Carrington. İngiliz asıllı, Meksikalı. Genelde tersi olur değil mi? Meksika evet, asıllı. Evet. Ama değil, İngiltere doğumlu fakat Meksikalı.
0: Sonradan olma
1: Meksikalı. Ressam, heykeltıraş, yazar, çok yaratıcı bir kadın. İngiliz Katolik bir ailenin çocuğuymuş. Ailesinin isteklerine karşı çıkarak muhafazakar bir eğitimi reddetmiş ve sanat okumuş. 20 yaşında sanat eğitimi almaktayken de Londra'da sürrealist ressam Max Ernst ile tanışmış ve sevgili olmuşlar. Birlikte Paris'e gitmişler. Orada Leonora sanat çevrelerine girmiş, sürrealist sanatçılarla tanışmış, sergilerde yer almış. Bayağı istediği şeyi, yaratıcılığı orada bulmuş gibi görünüyor. Paris'teki bu ilk yılında en bilinen eserini de yapmış. Kendi portresi. Self Portrait in of the Dawn Horse. Bu resimden daha sonra biraz bahsedelim mi?
0: Tabii.
1: Çok üretkenmiş. 2 yıl içinde Korku Evi adlı bir kitabı da Ernst'in illüstrasyonlarıyla yayınlanmış. Hem kitap yazmış, o da yayınlanmış. İkinci Dünya Savaşı çıkınca da Max Ernst ile Güney Fransa'da bir köye kaçmışlar. 1940'ta da Max Ernst tutuklanınca Leonora da İspanya'ya kaçmış.
0: Bu Max Ernst de çok enteresan biri. Onu daha önce bir okumuştum. Savaşta önce Alman olduğu için Fransızlar, sonra Naziler Fransa'yı işgalince bu sefer de Naziler tutukluyorlar onu.
1: Çok şanssız.
0: Evet, yani işte ne İsa'ya ne Musa'ya demişler, yaranamamış. Sanatçıların koruyucusu olan bir kadın var, Peggy Guggenheim. Aslında biliniyor başka bir nedenle, şimdi söyleyeyim bunu da, ama onun ABD'ye kaçmasına, Amerika'ya kaçmasına yardım ediyor Peggy. Peggy de ilginç biri çünkü hani böyle 1800'lerin sonunda doğmuş, 1979'a kadar yaşamış. 20. yüzyılın en önemli sanat koleksiyoneri ve sanatçı hamilerinden de bir tanesi. Ailesi de sanata merak. Hatta işte sonra söyleyeyim dediğim oydu. New York'taki meşhur Guggenheim Müzesi'nin kurucusu da amcası
1: onun
0: zaten
1: amcası.
0: Peggy'nin. Ama Peggy de topladıklarıyla bu dönemde Venedik'te bir müze açmış. Hatta böyle enteresan bir tarafı da var. Köpeğiyle beraber öldükten sonra o müzenin bahçesine gömülmesini sağlamış kendisi. Neyse, yani bu dedikoduyla araya girdim ama biz Leonora'dan bahsedelim.
1: Köpekleri daha geç ölmüştür umarım. Beraber gömmek için bir şey yapmış olmasınlar.
0: Belli olmaz.
1: Sanmam, belli olmaz. Bu arada Leonora da ağır bir ruhsal rahatsızlık geçirip Madrid'de hastaneye yatmış. Hastanedeki dönemini birkaç yıl sonra yazdığı Down Below adlı kitabında anlatmış.
0: Evet, şu Down Below hem aşağıda aşağısı gibi hem de cehennem anlamına da gelir.
1: Yani evet, o kadar, cehennem kadar aşağıda. Tam öyle.
0: Cehennemin dibi yani.
1: Cehennemin aslında dibi demek daha doğru oldu. Hastanedeki deneyimini anlatıyor çünkü. Hem fiziksel hem ruhsal bir çöküş yaşıyor ve onu anlatıyor. Gerçekle hayalin sürekli karıştığı klasik bir anlatı değil de bilinç akışıyla yazılmış bir metin gibi. Hastanede uygulanan ilaçlar, şok tedavisi, zorla besleme gibi uygulamalar kadın bedeninin kontrol altına alınması ve iradesinin yok edilmesidir diye yazmış.
0: Tabii, yani psikiyatrik ilaçlar falan hiç olmadığı bir dönemde insanların kapatılarak zorla bu tedavilerin
1: zorla
0: uygulandığı
1: beslenme
0: bir dönem.
1: Bu metni de bir feminist eleştiriye dönüştürerek şöyle demiş: delilik çoğu zaman sistemin itaat etmeyen kadını bastırma aracıdır diye eklemiş. Hastaneden çıkınca ailesi onu Güney Afrika'da bir başka psikiyatri kliniğine yatırmak istemişler. Bunu fark etmiş ve öğrenince kaçarak Lizbon'daki Meksika konsolosluğuna sığınmış. Meksikalı oluşu buradan gelecek. Sonra da kaçıp New York'a gitmiş. Çünkü bu arada Max Ernst de New York'a kaçıyor ve Peggy Guggenheim, senin anlattığın, onun kaçmasına yardım ediyor. O gidiyor diye Leonora da New York'a gidiyor.
0: Ama onlar evlenmiş bu arada.
1: Fakat bu arada Leonora oraya gidene kadar Peggy ile Max Ernst evlenmişler. New York'ta kalamıyor bunun üstüne Leonora ve Meksika'ya giderek, artık Meksikalı olduğu dönem bu, ölene kadar da orada yaşıyor.
0: Yani işte tabii delilik en çok kadınları belki, ama muhalif olan herkesi bastırmak için iyi bir araç.
1: Doğru.
0: O yıllarda. Ne tür resimler yapmış?
1: O resminde Leonora Carrington simya ve ezoterizm, böyle kadın mitleri, anaerkil sembolizmi kullanmış, sürrealizmi izlemiş, bilinç dışı ve rüyaları da çokça kullanmış. Ama erkek sürrealistlerden farklı olarak Freud'u beğenmeyip büyülü bir sürrealizm yaratmış
0: kendine. İşte budur ya. Kadın farkı budur. Karen Örneğin penis envi meselesini çöpe atması gibi güzel olmuş.
1: Bunu güzel benzettin. Ünlü resimlerinden az önce de bahsettiğim kendi portresi, gün doğumu atının hanı. Self-Portrait in of the Dawn Horse diye bir resmi var. Onu da paylaşırız. Düş betimlemesi gibi bir odada sandalyede kendisi oturmaktadır. Biz de odanın içindeyiz. Önünde bir sırtlan var. Arkasında ise bir tahta sallanan, hani çocukların bindiği oyuncak atlardan. Bu ama havada süzülen bir tahta at var. Pencereden dışarıda ise özgürce koşan bir beyaz at var. Şafağa doğru koşuyor da olabilir. Yorumlarda bu resmin sanatçının kendisinin dönüşümünü anlattığı belirtiliyor. Han sürekli kalınan bir ev değil, geçici bir konaklama yeri çünkü koyduğu isimden bakılan han. Bu aslında sanatçının kendisinin değişmekte olduğunu simgeliyor. Özgürce koşan at da dışarıda özgürlük olduğunu anlatıyor. Şafak yeniden doğuştur ve bu tablonun da bir ruhsal dönüşümü anlattığı yazılıyor sanat eleştirmenlerince.
0: Tabii kadıncağızın evi de zaten olmadığı için hani dünya bir handır. Meselesi gibi.
1: Doğru.
0: Paylaşalım bu resmi
1: evet,
0: de.
1: Evet, çok
0: epey
1: ilginç.
0: Hüzünlü bir hikaye. Yani Carrington'ın sürrealist karanlık kadın dünyalarından günümüze bakınca epey hüzünlü hikayeler. Ben de baktım böyle Carrington'a sen bahsedince. Ülkemizden de bir makale buldum onun hakkında. Böyle şeyleri bulunca inanılmaz seviniyorum.
1: Çok haklısın. Değil ben mi? De seviniyorum.
0: Ya. Çünkü yani bu makaleyi yazanlardan bir tanesi Şanlıurfa Harun Üniversitesi'nden Yeliz Selvi Gölpınar. Diğeri de Malatya Ünönü Üniversitesi'nden Minnas Koca isimli iki genç öğretim üyesi. O zaman doçentlermiş, şimdi belki profesör de olmuşlardır. 2022'de yazmışlar makaleyi. Sanat ve İnsan Dergisi'nin özel sayısına yazdıkları çok kapsamlı bir yazı var. Leonora Carrington'ın Venedik Bienali'nden önce şeyiyle, adıyla yazdıkları bir şey. Orada diyorlar ki sihirli bir dünyanın kapılarını aralayan bu hikayelerde hayal gücüyle herkes değişebilir ve dönüşebilir. İnsanlık ve ona eşlik eden diğer varlıklar için başka olasılıklar her zaman vardır.
1: Çok iyi.
0: Ne güzel değil mi?
1: Evet, çok tatlı.
0: Yani bu çalışmalar böyle sert bir kaya çatlağından kendi kendine açan yaban nergisleri vardır ya. Onlar
1: ya ne güzel
0: gibiler,
1: benzettin. Beklenmedik bir yerde tüm zorluklara rağmen evet, parlayan bir...
0: Orayı delip çıkmış.
1: Harika.
0: O zaman Türkiye'den bir kadın ressamdan da bahsetmek farz oldu artık.
1: Kimi anlatıyoruz?
0: 2019'da kaybettiğimiz yine değerli bir kadın sanatçımız Emel Şahinkaya. Genç kaybetmişiz onu.
1: Evet.
0: 62 yaşında. İstanbul Devlet Güzel Sanatlar Akademisi resim bölümü Neşet Gönel Atölyesi'nden. Hayatı boyunca resmi varoluşsal bir zorunluluk olarak nitelendirmiş bir ressam. O da resimlerde ütopya distopya arasında gezinmiş. Doğayla kadın arasındaki bu ekofeminist ilişkiyi anlatmaya çalışmış. Biraz Gilman gibi. Hmm. Erkeksiz bir kadın ütopyası gibi de kurgulamış ama Carrington gibi içsel karanlıkları da gösteren birisi. Bir sergi tanıtımına rastlamıştım. Onun hakkında şöyle yazılmış. Resimlerinin konusu her daim bahçelerdir. Onları bir bekleyiş ve evrenin aşk kapısının en huzurlu formu olarak tasvir eder. Bahçeler tüm şiddeti, dehşeti, kırılganlığı, çocukluğu ve coşkusuyla sanatçının iç dünyasına bir davetiyedir. Hatta Cemal Süreyya dehşet bahçeleri diyor onun bahçeleri için. Yani dehşet bir yandan o dehşet sanatçının doğaya duyduğu aşırı coşkuyu da gösteriyor.
1: Dehşet derecesinde.
0: Yani, evet. Tüm yapıtlarının ardında bir şiir gizlediği yorumu da yapılmış mesela. Kendisi de şöyle yazmış aslında o tanıtımda. Bakmaya doyamadığım doğanın kayıtsızlığına karşı bir çabadır belki hepsi.
1: Çok güzel demiş.
0: Değil mi? Ama çok derli toplu bir değerlendirme. Koç Üniversitesi Felsefe Bölümü öğretim üyesi Zeynep Direk'in blogunda var. Onun için yazdığı Ütopya'dan Distopya'ya diye bir yazı var.
1: Tam bizim konuya
0: sana
1: uygun oldu.
0: Onu.
1: Evet göndermiştin sen bunu. Evet. Çok da güzel anlatmıştı.
0: Orada Zeynep Direk, Emel Şahinkaya'nın eserlerinde bahçe temalı, huzurlu ve özgürleştirici doğa betimlemelerini bir telafi aracı olan Ütopya gibi yorumlamış. Yani bu atmosferden kopuşu, kapalılığı ve tekinsiz atmosferi içeren karanlık geleceği de distopya olarak anlattığı bir resmi var. Kemal Kurkut bize bakıyor.
1: Of, o resim evet, çok içimizi
0: üstünden değerlendirmiş.
1: İçimizi delen bir resim.
0: Onu da vurguladığı gibi bahçe resimleri şiirsel, apolitik resimler ama Kemal Kurkut bize bakıyor politik ve çok sert bir resim.
1: Çok sert. O yeşil bir bahçe içinde elinde plastik su şişesiyle koşarken bize bakan o üstü çıplak genç adam. Hatırlayacaksınız
0: ya, evet, hepiniz. Yani bir bahçe içinde ama ön tarafındaki görüntü bu. Bu yaklaşık 10 yıl önce Diyarbakır'daki Nevruz kutlamalarında maalesef polis kurşunuyla öldürülmüş Kemal. Sonrasında canlı bomba olduğu için öldürüldüğü iddia edilmiş ama bir gazetecinin Abdurrahman Gök'ün fotoğraflarıyla bunun asılsız olduğu, çünkü koşarken üzerinde sadece pantolonu olduğu kanıtlanmış.
1: Çok iç acıtıcı.
0: Öyle fotoğrafı da var, görünüyor.
1: Bu. Evet, çok iç acıtıcı. Resim de öyle çok
0: evet.
1: Etkili.
0: Hemen Şahinkaya da bu eseriyle trajik bir olayı toplumsal bir hafıza kaydına ve şiddete karşı bir tanıklığa dönüştürmüş. Kendisi de zaten diyor ki 1982'den beri bahçe resimleri yapıyorum. Zaman zaman bahçelerde insanlar da yer alıyor. Yani hayat, ölüm, her insani durum bahçelerde olup bitiyor. Bu konuyu resmetmek istediğim zaman da son bakış anının mekanı bahçe oldu. Kemal Kurkut'un vuruluşunu onu vuran polislerle resmetmek resmi çok ucuzlaştırırdı. Bu kadarını yeterli gördüm demiş. Yani biz de ona saygıyla Kemal'e odaklanıp hem fotoğrafı hem resmi paylaşalım ama çok vurucu olmuş. Yani bir
1: çok vurucu.
0: Ütopya bahçe ama öndeki bu görüntü
1: Ütopya'nın
0: distopya.
1: Ütopya'nın içinden distopya'yı yani, anlatmış evet. Gerçekten.
0: Yani duygusal olarak da epey zorlayıcı konular bunlar bir yandan.
1: Çok yani aslında çok zorlayıcı. O zaman bir nefes almak iyi olacak. Bir müzik arası verip şimdi Björk'ten bir parça dinleyelim mi? Björk Ütopya diyecek.
0: Hımm.

0: Apaçık Radyo'da Sanat Uzun İlham Sonsuz'u dinliyorsunuz. Son olarak Björk'ten Ütopya'yı dinledik. Emel Şahin Kaya'nın bahçelerindeki hem ütopya hem distopya gerilimi Björk'ün bu doğayla simbiyotik iyileştirici müzikal ütopyasını hatırlatıyor bana aslında. İkisi de doğayı kadın deneyiminin merkezine koyuyorlar. Şimdi Björk'ün ses manzara aralarına geçelim mi?
1: Ütopya konuşurken de Björk'e kulak vermeden hasta olmuyor, değil mi?
0: Ya evet, tam yerine geliyor bence. Üstelik Björk'ün ütopyası sanırım bana en yakın gelen
1: Neden?
0: ütopya. Şimdi evet, İzlandalı müzisyen ve sanatçı, sadece müzisyen demek yetmiyor bana Björk için. Bazen uzaylı olduğuna inanıyorum hatta. Ve iyi ki de buraya, bizim dünyaya düşmüş diyorum. Evet. Björk'ün Ütopya adlı bir albümü var. 2017 tarihli. Bir önceki albümü Vulnikura için kişisel bir kayıp, ki bu boşanmaymış o dönemde, üzerineydi diyor Björk. Ütopya için ise bu albüm daha büyük bir aşk üzerine, aşkı yeniden keşfetme üzerine demiş. Bu şarkılarda da kişisel ütopya tarifi var. Ütopyayı bir ülke ya da coğrafya olarak değil de içsel bir alan gibi tanımlamış. Bir travma sonrası yeniden kurulan bir duygusal dünya. Duygusal dünyanın baştan inşası, hem ruhsal hem estetik anlamda yeniden doğuş. Çok doğaya yakın, böyle doğayla özdeşleşmiş gibi, doğayla simbiyoz gibi bir ilişki var. Kimlikte akışkan ve katı kuralları yok. Björk adeta doğayla bütünleşen, birleşen, biraz yabani, organik bir dünya kurmuş bana kalırsa.
1: Terapistin disclosure'ı gibi, yani kendini açık etmesi, açması gibi, burada da evet müzisyen olarak kendini açmış sanki.
0: Müziğinde de bu kuş sesleri, üflemeli çalgılar var. Bir yerde de ses manzaraları tanımını gördüm. Oradan bahsettim demin. Adeta sesten kurulmuş manzaralar yaratmış. Bu fikir çok hoşuma gitti benim. Bir
1: Çok.
0: iyileşmenin sonucunda kırılgan ama sağlam ve canlı ve farklı bir ütopya kurmuş.
1: Çok
0: Organik ve
1: güzel.
0: canlı demiştim ya, toplumdan önce kendini iyileştirmekten söz ediyor. Ve klasik ütopyalardan farklı olarak önce sistem değil, duygusal varoluş gelir diyor. Beden ve duygulara kulak veren, böyle akışkan, organik, yenilenme ve devamlılığı öne çıkaran bir ütopya.
1: Oy, çok güzel söyledin.
0: Öyle ama güzel
1: İnsanın
0: kurmuş.
1: de ardı ardına Björk dinleyesi geliyor.
0: O zaman dinleyelim, bir
1: Hadi
0: kısa
1: o zaman.
0: parça daha
1: Ne
0: dinleyelim
1: dinleyelim?
0: Björk'ten. Paradisya.
1: Oo, güzel. Cennet.

0: Açık Apaçık Radyo'da Sanat Uzun İlham Sonsuz programını dinliyorsunuz. Björk'tan Paradisya'yı dinledik. Bu ütopyaları konuşuyorduk zaten. Ama bu albümün kapağı da ayrı bir eser. Björk'ün bazı kliplerini de yapan Jesse Kahn da tasarlamış kapağı. Evet, evet. Berlin'in ünlü bir makyaj ve maske sanatçısıyla birlikte aslında, değil mi? Onu da paylaşalım.
1: Evet.
0: Bu yönünde bu kapak için şey demişler, garip, tekinsiz derecede mesafeli bir dişilik.
1: Ama öyle hakikaten böyle söyleyince çok anlam veremiyorsun ama resmi kapağı görünce hakikaten doğru diyorsun.
0: Evet, paylaşalım.
1: Paylaşalım
0: onu,
1: onda.
0: Evet.
1: Hayatın mükemmel ütopik olduğu ve felaket distopik olduğu şeyleri konuştuk. Belki de başka bir gözle yazar Italo Calvino'nun gözüyle bakmak iyi olur.
0: Hmm.
1: Hayali Yerler Sözlüğü adlı benim çok sevdiğim iki ciltlik, evet, Alberto Manguel ve Gianni Guadalupe'nin yazdıkları harika bir kitaptan aktarırsak, Italo Calvino görünmez kentlerde şöyle bir kuruyor. Ülke kuruyor. Zenobia Asya'da bir şehirdir. Kuru toprak üstünde kurulmuş olmasına karşın upuzun kazıklar üstünde yükselir. Evlerin birçok balkonu ve terası

0: Başım köpük köpük bulut, içim dışım deniz. Ben bir ceviz ağacıyım gülhane parkında. Budak budak, şerham şerham, ihtiyar bir ceviz. Ne sen bunun farkındasın, ne polis farkında.
1: Apaçık Radyo.
2: Destekleri için Apaçık Radyo dinleyicileri Seda Binbaşgil ve Hakan Binbaşgil'e teşekkür ederiz.
3: Hey! Açık derin!

Önüm, arkam, sağım, solum, deniz, açık deniz. Hazırlayan ve sunan

0: Açık Deniz'den herkese iyi fikirler. Ap Açık Radyo'da bir Açık Deniz programında daha birlikteyiz. Bu programı Mehmet Erem'le yapacağız. Mehmet Erem'i tanıyorsunuz. 3-4 program falan yaptık. Mehmet merhaba.
1: Merhabalar Beysun abi, herkese selamlar, saygılar.
0: Mehmet Erem denizci, iki denizcilik kılavuz kitabı yazarı. Kılavuz kitabı demem doğru mu Mehmet?
1: Ha, nasıl istersen ya, kılavuz deyince tabii farklı şeyler anlaşılıyor ama.
0: Peki. Tabii aynı zamanda da çok iyi bir denizci gerçekten. Bir de bunların arasında daha az önemsiz olarak doktor kendisi.
1: Teşekkür ederim.
0: Peki. Şimdi şöyle Mehmet, ben epey bir zamandır kriz üzerine kavramsal olarak böyle dolanıp duruyordum. Ve sonunda çeşitli alanlarda söz sahibi olan, işte belli performansları olan arkadaşlarım, dostlarımla bir dizi kriz başlıklı programlar yapmaya karar verdim. Senden sonra Talat Kırış'la yapacağız haftaya. Daha sonra Eraslan Sağlam, daha sonra da Ömer Madra ile devam edeceğiz. Yani 4 ayrı hafta bir seri kriz programı. Şimdi Mehmet, kriz genelde olumsuz bir şey olarak anlaşılır. Evet. Aslında olumlu yanları da var, olumsuz yanları da var tabii ki. Kriz dediğimiz şeyi sana sorsam nasıl tarif edersin?
1: Ya tabii zor bir tarif. En zor soruyu en başta söylemekle tabii şöyle. Ya şimdi kriz aslında, bilmiyorum oraya gelecek mi söz. Denizcilikten biraz bahsedelim madem açık deniz. Hani beklenmedik, çünkü denizde bu çok olan, başımıza gelen bir hadise. Beklenmedik bir şey ortaya çıkıyor. Aslında ne kadar beklendiği, beklenmediği de bir tartışma konusu. Yani şüphesiz belli oranda olasılıklar itibariyle var, ama o anda ona hazırlıksız olmadığımız için eyvah diyoruz. Bence kriz eyvah lafıyla başlıyor.
0: Yani ben bu programda zaman zaman şöyle bir cümle kullanıyorum. Koltuk halatlarını çözüp tonos halatını suya bırakıp rotada doğru denize açılırken aklının bir tarafına yaz ki bir krize doğru yol aldığını bil.
1: Yani, şüphesiz birçok potansiyel krize doğru yol aldığını bil.
0: Evet, yani dolayısıyla kriz hayatımızda var olan, hayatın her alanında var olan bir şey. Zaten devam haftalarda da işte denizde, bugün denizde, karada, sanat

0: sosyal hayattaki krizlerin de sohbetini yapmak istiyorum ama bana kalsa kriz devamında pozitif sonuçlar oluşturan bir şey olarak var hayatınızda. Yani çapayı kayaya takmadan çapa meselesini üzerine pek düşünmüyorsun. Hele işte kiralık tekne falan aldıysan ha çapadır tutar diyorsun. Ya da erişte üzerinde kaymaya başlayınca gecenin bir saatinde de kendini demirlediğin yerin 2-3 mil uzağında bulunca deyip bir daha düşünmeye başlıyorsun. Sen aynı zamanda denizcilik eğitimi veriyorsun.
1: Evet.
0: Bu soruyu sana daha önce sormuş olabilirim ama tekrarında zarar yok. Kriz eğitim müfredatında var mı?
1: Ya var var tabii. Yani onu son güne saklıyoruz. Güvenlik ve işte zor anlar dediğimiz. Çünkü onu çok denedik.
0: baştan konuya girince
1: Baştan
0: kaçmadım.
1: konuşmamak lazım. Böyle korkutucu olabiliyor çünkü. Ya aslında şöyle, onların hepsi bizim nasıl söyleyeyim, biz derken o konuyla uğraşan, konu bu arada ne olursa olsun. Yani programa başlamadan önce sen bana birkaç tane tüyo verdin. Doktorluktan örnekler verebiliriz diye. Mesela ilaç kullanımıyla ilgili konuşalım. Herhangi bir ilacı kullanacağımız zaman biliyorsunuz kocaman upuzun bir prospektüs var. Onun içinde olabilecek bütün komplikasyonlar ve yan etkiler yazıyor. Şimdi bunların hangisi beklenmedik bir konu? Yani ya da çok az rastlanacak bir konu. Yani hangisini hastaya doktor olarak anlatmamız lazım ya da hasta olarak hangisini önemsememiz lazım? Çok ciddi bir tartışma konusu. Ne bileyim, ya ilacı aldım, benim birazcık karnım guruldadı. İşte bu zaten beklenen bir yan etki. Peki ama hiç rastlamadığımız, çok ender rastlanan bir döküntüyle karışık bir durumla tekrar hastaneye yatmak gerektiği komplikasyonlar olabilir mi? Her ilaçta olur, aspirinde bile olabiliyor. Şimdi bu açıdan değerlendirdiğimizde kriz aslında beklemediğimiz ve bizim karşımıza çıktığında normal düşünce yapımızı, rasyonel yaklaşımımızı değiştiren bütün olayların tamamını, benim açımdan bu benim yorumum. Denizcilikte de bunu bu şekilde ifade ediyorum. Ama yani çok basit bir sorundan da böyle eli ayağına karışan kişiler olabiliyor. O da onlar için bir kriz, kişisel bir kriz olabilir. Bunu böyle bir dünya krizi haline getirdiğimizde nasıl incelemek gerektiği iyice bir büyük tartışma konusu tabii.
0: Valla bu demin söylediğin yan etkiler iyi bir başlık bence. Mesela ben de ilaç prospektüslerini okuyorum. Yan etkiler ilacın kendisinden daha uzun. Bazen ilacı kullanmaktan vazgeçtiğim oldu.
1: Ya
0: Samimi
1: şimdi bu da
0: söylüyorum.
1: bir kriz aslında. Mesela
0: Evet.
1: düşünsenize, yani bir doktor olarak bir ilaç
0: Kime
1: veriyorsunuz ve hasta kendisi diyor ki hayır diyor, ben okudum, çok korkunç sonuçlar söz konusu olabilirmiş ve karar verdim diyor. Şimdi bireysel bir karardır ve kullanmayacağım bu ilacı diyor. Şimdi hastalıkla boğuşan doktor var, bir hastanın tabii dertleri var, bir de ortamda ona ilacı üretmiş bir ilaç endüstrisi var. Şüphesiz herkes, yani bütün endüstri ve bütün sanayi ve insan ilmi, aklı o kişiye en az yan etkiyi, en az problemi çıkartacak ilacı üretmeye çalışır. Ama bunu yapamadığı için bir takım yan etkileri de oraya yazmakla mükellef. Dolayısıyla şimdi biz bunları okuduğumuz zaman ben öyle söylüyorum. Hayata daha mı çok yaklaşıyoruz yoksa ondan daha mı çok uzaklaşıyoruz? Hangisi bilim? Bu nerede başlar, nerede biter? Çok büyük bir tartışma. Şundan dolayı doktor diyor ki tamam canım, bu tür yan etkilerle karşılaşmanız gayet normal. Ben size zaten bunlardan kabaca bahsetmiştim ama keşke o uzun prospektüsün en son satırındaki o sendromu o kadar okumasaydınız. Çünkü onu okuduğu zaman eyvah diyor, yani Allah başıma böyle bir hastalık gelirse basit bir karın ağrısından sonra yani bunu hiç istemiyorum diyor. Haklı o konuda, kararını kendisi veriyor en nihayetinde.
0: Peki Mehmet, aslında tabii bir de krizin psikolojisi var, kişiden kişiye değişen. Şimdi sen derste oturup işte diyelim broş yemiş bir teknede ne durumlar ortaya çıkabileceğini anlatıyorsun, değil mi?
1: Evet.
0: Yani
1: Evet.
0: tekne yan yatıyor, bütün ufuk düzlemin değişiyor.
1: Tabii.
0: 90 derece yaşamaya başlıyorsun filan. Ancak burada kişiden kişiye de bu kriz durumuna verilen tepkiler değişebiliyor. Ve
1: Tabii
0: bence
1: tabii.
0: bir kaptanın en büyük, yani bunu yönetmesi, yani krizi yönetmesi gerekiyor. Çünkü panik herhalde bir teknede, bir acil kriz durumunda krizin kendisinden daha büyük problem haline gelebiliyor.
1: Kesinlikle, tabii, aynen öyle. Yani o hep de söylediğimiz bir konu, özellikle işte bizim kendi eğitimlerimizde de, şimdi buradan bütün ekibe selam ediyorum. Altına çize çize vurgulayarak aynı şeyi söylüyoruz. Yani bir kaptan zaten panik olduysa, eyvah
0: Evet.
1: ben ne yapacağım
0: Eyvah.
1: ya, kendi kendine bu
0: Evet.
1: arada olduysa zaten aslında artık sorunlar bitmişti. Şimdi standart prosedürlerde bütün dünyada bunun önüne geçmek için, denizcilik üstünden devam edeyim, böyle bir takım otomasyonlar var. Yani nedir işte, donanmada talimler var, işte ticari gemilerde röle uygulamaları var. Orada çünkü kaptan artık bütün salahiyetiyle ve sorumluluğuyla acaba doğru karar verir mi? Örnek veriyorum, tekneyi doğru düzgün terk edecek miyiz? Şimdi tekneyi terk etmek büyük bir
0: Evet.
1: karar. O
0: Evet,
1: karar
0: evet, evet.
1: alındıktan sonra aslında yapılacak şeylerin çok standart, böyle nasıl söyleyeyim, zıpkın gibi olması gerekiyor. İster ticari olsun, ister amatör tekne olsun, isterse bir sportif bir yarış esnasında olsun ya da bir donanmada olsun, fark etmiyor. Bunların böyle çok standart olması gerekiyor. Artık duygusallıktan uzağız. Biz bu kararı verdik, bunu uygulamamız lazım. Gerekçelerini konuşmuyorum. Ama bundan sonra kimsenin başına bir şey gelmemesi lazım. Çünkü o uygulama esnasında bir başka kişinin canı yanarsa, o zaten aslında yapılan işin doğru olmadığını gösteriyor. Eskiler bu konuyla ilgili şöyle der: bir kaptanın gemisinde taşıdığı en ağır yük insandır der. Yani gerekirse tekneyi terk edelim ama kimsenin canı yanmasın. Yani bu çok önemli bir düstur. Bunu tabii çok soğukkanlılıkla ve düzgün bir şekilde yapmamız lazım. Broş örneğinde de siz çok güzel bir yere değindiniz. Şimdi bizim başımıza geldiğinde broş ne kadar beklenmedik, işte çok
0: Bu
1: az
0: arada
1: rastlanan.
0: broşürü anlatalım. Biraz kendi dilimizde konuşuyoruz. Bu halk bildiği için.
1: Evet.
0: Broş dediğimiz şey bir teknenin yelken seyrinde ani bastıran bir rüzgarla dümen kontrolünü kaybedip denize yapışması yelkenleri.
1: Yan
0: Yani
1: yatması yani.
0: tam
1: Kontrolden
0: yatması yani.
1: çıkması. Evet.
0: Kontrolden
1: Kontrolden
0: çıkması.
1: çıkması.
0: Evet.
1: Evet.
0: Ve bu
1: Şimdi bu
0: durumda
1: mesela birçok kişi için, aa böyle şeyler mi oluyormuş diye çok şaşkınlıkla olan bir hadise. İşte yarış camiasında dinleyen arkadaşlar vardır, gülümsediklerini buradan görebiliyorum. Çok gayet rutinin bir parçası. Yani şimdi bunu
0: evet.
1: o zaman bir kriz demeli miyiz? Zaten bunun olacağını biz biliyorduk diyerek denize çıkmış ekip ve kişiler için bu gayet alınması gereken önlemler var, yapılması gereken şeyler var. Ondan sonra yapılacak hususlar var. Kimsenin canının yanmamasını sağlamak var. Ve işte sonuç itibariyle hepsi de tatlıya bağlanacak hadiseler en nihayetinde. İş bittikten sonra da hani öyle deriz ya, bütün fırtınalar bitince aslında iyi denizci biraz unutkan olur. O biraz da gülümseyerek, biraz da gülümseyerek geçmişe bakar. Birbirine de o hikayeleri anlatarak büyür denizcilik.
0: Peki eğitimde yine denizcilik eğitimine dönelim. Şimdi işte broşu konuşuyoruz. Peki tekne denize yapıştıktan sonra yapılacak işlemler var. İşte bir tanesi en bildik olanı ana yelken palangasını boşaltıyorsun. Yani yelkenin alan olarak doğrulmaya direnmesini engelleyip boşa çıkartıyorsun. Balon varsa da işte balonun ıskatasını boşaltıyorsun. Ama şimdi bu tür durumlarda bir tür komando eğitimi gibi tekrar olması lazım
1: Tabii.
0: ki insanlar davranışlarına disipline edebilsinler filan. Mesela benim başıma geldi, broş yemiştik, balon sudaydı. Ve bir arkadaşım balonu ıskatasını boşaltırken tutmaya kalktı ve eli yandı.
1: Evet.
0: Şimdi bu bir kaptanın denetleyebileceği bir şey değil. Yapma oğlum dediğin zaman o
1: Artık çok geç.
0: karada bu eğitimi verirken sakın ıskatayı tutmayın, eliniz yanar
1: Tabii.
0: diyorsun. Ama orada o refleks olarak tutmaya çalışıyor.
1: Tabii
0: Şimdi
1: tabii.
0: bunu geliştirmek için de bunun antrenmanını yapmak lazım.
1: Tabii ya da daha öne gelelim, bir önlem almamız lazım. Bir dakika arkadaşlar, balon basıyoruz zaten, sert beklenmedik durumlar, kriz ortaya çıkabilir. Lütfen herkes eldivenlerini giysin. Örnek veriyorum,
0: Evet,
1: herkes
0: bir.
1: can yeleklerini giysin. Şimdi çünkü böyle bir durumda en sevmediğim bir şey, şimdi kriz krizi yaratır diyoruz ya.
0: Evet.
1: Nedir? Birinci kriz, broş yiyeceğiz ya da yedik ya da, yani şartlar çok zor. İşte birisi suya düştü. Balonun halatını tutar, iskotasını tutarken suya düştü. İkinci bir kişinin daha onu kurtarmaya çalışırken suya düşmesi en istemediğimiz şey. Yani onun için diğerlerine, dediğiniz çok doğru. Bir süre sonra tabii, özellikle bu tür sportif aktivitelerde öyle bir kas hafızasıyla artık herkes, hele de ekip uzun süre beraber yarıştıysa, beraber aynı işi aynı disiplinde yapıyorsa çok az hata ortaya çıkıyor. Olursa da küçük küçük hatalar, o işte aynı bir futbol takımında olduğu gibi herkes birbirininkini örtüyor, örtbas ediyor. Biz tribünden izlediğimizde, "Aa, ne kadar güzel oynuyorlar," diyor. "Ne kadar güzel yelken yapıyorlar," diyor. Halbuki güverteye gittiğinizde herkes birbirine bağırıyor. Orada böyle bir takım önlemler vesaire. Dolayısıyla o teknecilikte tabii diğer spor dallarından farklı olarak doğa çok hakim. Yani bir kere hepimizin başta bunu kabul etmesi lazım. Biz hepimiz onun, nasıl söyleyeyim, boyundurluğu altındayız. Yani hükmü altındayız.
0: Evet. Yani
1: Ve
0: şunu bilmek gerekiyor. Deniz insana ait bir yer değil.
1: değil.
0: Yani biz denize ait değiliz. Bir takım aletler, edevatlar icat ederek deniz üzerinde yaşıyoruz. Ama
1: Yaşamaya çalışıyoruz. Bravo.
0: biz balık değiliz yani, özetle. Şimdi şu şeye gelelim. Yani en bildik krizlerden bir tanesi denizde senin söylediğin man overboard meselesi.
1: Evet.
0: Şimdi denize adam düştü. Peki ama hangi koşulda düştü? Yani denizde
1: Tabii.
0: düştüğü zaman, biraz da denize girdi işte. Sıcaktı, serinledi
1: Tabii
0: dersin
1: tabii tabii.
0: falan. Ama fırtınanın ortasında, demin senin söylediğin gibi teknenin de kontrolden çıktığı bir zamanda, denize düştüğü zaman önce tekneyi seyir yapabilir hale getireceksin. Sonra dönüp denizdeki adamı kurtaracaksın.
1: Tabii,
0: Şimdi
1: zaten dümdüz denizde suya düşme, yani hani çok beklen, yani kaza değil aslında, beklenmedik bir şey de değil, ayağa kaymıştır ya da ne bileyim bir yere tutunmamıştır. Sizin söylediğiniz gibi onu kurtarmak için şartlar çok elverişli. Genellikle de o şartlarda kimse düşmüyor. Asıl problem böyle dediğiniz gibi ağır hava koşulları, işte ekipmanlar vesaire filan, ya da işte gene başa gelelim. Alınmamış önlemler, yani işte kemerini kullanmıyor, takmıyor, ihmal ediyor. Tutunacağını hani diyoruz ya, teknede bir eliniz sizde, bir eliniz güvertede olacak. Yani eğer onu bırakırsanız, tutunmadan bir hareket ederseniz, ne bileyim çay tepsisini taşıyordum, düştüm. Hani bizim düşmemiz çok önemli değil. Bir de millete başka hasarlar, kazalara yol açmak.
0: Kaylar
1: Aynen öyle.
0: da
1: Şimdi man overboard meselesi, şimdi tabii bizim yaptığımız sistematikte biraz ondan bahsedeyim. Biz internasyonel bir okulun, IYT diye geçiyor, International Yachting Training'in, bütün dünyada geçerli ehliyetlerini her seviyede veren bir kurumuz. Biraz da reklam yapayım kendi adıma. Şimdi burada tabii yapılan işler coğrafyalara göre çok büyük değişiklik gösteriyor. Çok basit bir örnek vereceğim. Marmara Denizi'nde, Ege Denizi'nde, işte Akdeniz'de biz yelken yapıyoruz. Böyle bir denize adam düşme durumunda işte yapmamız gereken prosedürler internasyonel olarak gayet belli. Yapacağımız işler gayet belli. Ama işte Anglo-Sakson sistematiğinin olduğu Kuzey Atlantik'e gittiğimizde bütün hem Amerika Birleşik Devletleri hem İngiltere Coast Guard'ları, yani sahil güvenlik ekipleri, denize herhangi birisi düşer düşmez mutlaka Mayday verilmesini gerekli kılıyor. Yani bunu zorunlu tutuyor. Yani
0: öyle
1: siz
0: mi?
1: diyor, tabii siz herhangi birisi denize düştüğü zaman mutlaka diyor Mayday vereceksiniz. Ama öyle, ama böyle, ama telsizden çağrı yapın, ama DSC, yani otomatik sistemlerle yapın, fark etmez. Biz diyor yani kurum olarak mutlaka hemen en kısa sürede geleceğiz. Çünkü seyir yaptıkları denizler haklı olarak bizim, ne bileyim işte Ege, Marmara gibi Akdeniz gibi böyle sıcak sulardan bahsetmiyoruz. Belki de kış döneminde belki de 3-4 derece sıcaklık Kuzey Buz Denizi'nde yerken yapıyor kişiler. Ve de onları böyle belli bir süre içerisinde alınmadığı durumlarda ciddi hayati tehlikeler söz konusu. Hipotermi söz konusu. Bir de bahsi geçen sahil güvenlik ünitelerinin o kişiye tabii ulaşımı söz konusu. Yani orada da bir zaman kaybedilecek. Yani zamana karşı bir yarış söz konusu. Yani belki biz bunu gördük. Belki bu uyarıyı yaptığı için kişilerin daha dikkatli olacağını da düşünüyor olabilir. Yani şimdi nedenlerini tartışmayayım ama mesela can yeleği giyen profesyonellerin denize daha az düştüğünü biz istatistiksel olarak biliyoruz. Yani şimdi aynı uygulamada can yeleği ne zaman giyelim tartışması var. Amatör bir tekne seyrindeyiz, yelken yapıyoruz. Tamam, şartlar ağırlaştı, giyelim. Gece seyri giyelim. Tek başımızayken mutlaka giyelim. İşte yüzme bilmiyorsak giyelim mümkünse. Ama şimdi fırtına şartlarında bütün ekip giysin. Ama şimdi ne bileyim zaten işte Göcek'ten çıktık. Koylara doğru seyir yapacağız. Bir saatlik bir seyirimiz var. Deniz suyu sıcaklığı da yaklaşık 15-20 derecelerde. 15 bile değil, 20-25 derecelerde. Şimdi orada birisi suya düşse ne olur? Düşmese ne olur? Hiçbir problem olmaz muhtemelen. Ama
0: Mehmet, bu arada Erik Tabarlı'yı buradan analım.
1: evet.
0: Fransa'nın efsane
1: Tabii.
0: denizcisi. O can yeleği giymeyi reddedermiş.
1: Evet,
0: Ve
1: evet.
0: bir ters rüzgarda, bir kavançede bomba ile birlikte denize
1: Evet.
0: düşüp hayatını kaybetti.
1: Evet.
0: Onunla ilgili söylenen şey, en son ölümünde bile bize mutlaka can yeleği giymemiz
1: Evet evet
0: gerektiğini de
1: tabii.
0: öğretti demişlerdi.
1: Yani Erik Tabarlı tabii çok efsane bir denizci. Ama yani işte mesela örnek verirsek Joshua Sulokum'un da cesedi hiçbir zaman bulunamadı. Çok var yani şimdi hangi şartlarda denize düşüldüğüyle ilgisi var. Var. Biz bu Man Overboard manevrası diye İngilizce bilinen denize adam düştü Türkçesi. Manevraları yapma sebebimiz aslında biraz konumuza geri gelelim. Kişi dümene geçtikten sonra o krizi nasıl yöneteceğiyle ilgili bir şablon. Yani çünkü aslında başımıza gelecekleri bilmemize rağmen o antrenman esnasında bunu defalarca tekrar ediyoruz. Herkes böyle ufak tefek hususları atladığını, detayları gözden kaçırdığını ve fark etmediğini görüyor. Kendisi için yapılan bir antrenman aslında bu. Bu man overboard manevrasını da mümkünse amatörlerin kendi teknelerine hakim olması için sık sık yapmalarını tavsiye ediyoruz. Biz etmiyoruz. Sistematik bunu bu şekilde söylüyor. Yani başınıza bir hadise geldiğinde özellikle böyle bir ne bileyim işte yangın gibi, su alma gibi, işte karaya oturma gibi prosedürlerde kaptan olarak bunu düşünün. Kendi pragmatiğinizi oturtun, işte nasıl yaklaşacağınızı düşünün. Ona yönelik önlemler alabiliyorsanız, bulunduracağınız malzemeleri, ekipmanları maksimalize edin etrafta. En kalitelilerini seçin. Ve hani bu amatörlerde hani röle talimi yapın dememek lazım ama arada bir de bunu böyle küçük küçük uygulayın. Yapılan işin, olayın sonuçlarının ne kadar ciddi olacağını görmeleri açısından çok anlamlı olduğunu düşünüyorum.
0: Ya Mehmet, ben mesela bu manevra board'da yapılan işte eğitimlerde genelde kukla kullanılıyor. Mesela benim de ona itirazım var. Yani ben olsam bir yelken eğitimi versem manevra board'da bir insanı, ekipten birini denize atarım.
1: Evet,
0: Çünkü
1: onu yapmıyoruz.
0: ama bu şunun yapılması gerekiyor. Çünkü kurtarma işleminde denizdeki insanın da yapması gereken şeyler var.
1: Tabii.
0: Yani işte
1: Evet.
0: teknenin rüzgar üstüne doğru yüzmesi, yani sürükleneceği tarafın öbür tarafına, ters tarafına doğru yüzmeli ki teknenin altında kalmasın gibi. Yani kukla meselesi bana biraz eksik geliyor. Bilmiyorum, sen eğitimcisin. Yanlış mı düşünüyorum?
1: Yok, onu şu şekilde. Standartizasyon için herhangi birisini denize atmamamız lazım eğitimde. Çünkü biz bunu Marmara'da,
0: Ya
1: Ege'de, Akdeniz'de, her yerde, her şartta yapıyoruz.
0: ama
1: Yani biz ortasında
0: sinemada
1: yok onu.
0: Sinemada dublör kullanılıyor.
1: Evet.
0: Değil mi? Tehlikeli sahneler için. Sen de
1: Evet,
0: dublör
1: evet. İşte biz
0: kullanabilirsin.
1: usturmaça kullanıyoruz
0: Daha ucuz mu?
1: onun için. Yani evet. Böyle dublörün de çok. Yani şimdi o yüzme meselesine tekrar geri gelelim. Madem konu oraya geldi. Man Overboard hadisesinde suya düşen kişinin kesinlikle herhangi bir yere yüzmemesini tavsiye ediyoruz. Yani bulunduğu noktadan uzaklaşmaması, hem efor harcamaması, hem hipotermiye girmemesi, hem işte başka sorunlar varsa onlar açısından da gücünü konserve etmesi, koruması açısından anlamı var. Bir daha önemlisi, arama kurtarma çalışmaları yapılacaksa onun bulunduğu nokta işaretlendiği için mutlaka ama mutlaka o çerçevede devam. Yani şimdi ben şu ada çok yakınmış, ben akıntı da var zaten oraya doğru yüzerim
0: Demek.
1: demesi denize düşen bir kişinin hiç tasvip etmediğimiz bir uygulama. Onu bir kere altını çizelim yani.
0: Peki burada belki bir ayrıntı daha vermek lazım aksesuarların ya da donanımların niteliği açısından. Denize sadece gündüz düşünmüyor, gece de düşülüyor.
1: Gece de düşün. Tabii.
0: Dolayısıyla can simitlerinde bir fener var, ışık var.
1: Evet.
0: Suya düştüğü zaman işte ters dönüyor. Işık yanıp sönmeye başlıyor. Dolayısıyla görsel tespit gece mümkün olmadığı için kurtarma ekibi o ışığa göre davranıyor diye bir
1: Evet.
0: ayrıntı bilgi verelim
1: Tabii.
0: bence.
1: Hem o var hem bu reflektörler. Şimdi can simitleri de biliyorsun yeni mevzuata göre değişikliğe uğradı. İyi bir şey aslında. Standart SOLAS sertifikalı can yeleklerinin bütün amatör teknelerde kullanılması gerekliliği eskiden beri zaten vardı aslında ama at nalları bizim daha çok kullandığımız o nispeten yumuşak köpük şeklinde olanlar uzun yıllardır kullanılıyordu. Ama artık yeni eğer yeni yönetmelik devreye girerse Temmuz ayı itibarıyla o bütün ticari gemilerde kullanılan bizim vapurlarda bildiğimiz turuncu renkli üstünde işte beyaz reflektörleri olan can simitleri çok dayanıklı, çok yüzerliliği çok daha fazla. Simitlere yöneleceğiz. Yani onları kullanacağız. Onların üstündeki bu bahsi geçen reflektörler beyaz renkli olanlar çünkü bir arama esnasında, arama kurtarma esnasında projektörlere refleksiyon vermesi açısından, yansıtması açısından o bahsettiğimiz suda çakan ünitelerden çok çok daha anlamlı. Onu hepimiz biliyoruz yani. Çünkü o şimdi pili oluyor, çalışıyor, çalışmıyor, içine su giriyor, girmiyor vesaire filan. Girse bile çok kısa bir mesafeden kendisini, çok yakına geldiğimizde kendisini gösteriyor. Zaten o kadar mesafeye geldiğimizde biz şeyi de görüyoruz, kişiyi de görüyoruz. Asıl o projeksiyonla, projektörle aramak sırasında o reflektörler çok yararlı. Bu arada kişinin üstünde de işte biliyorsunuz bütün o bahsi geçen ağır hava şartlarında kullandığımız cinsten montlardaki reflektörler hani bu
0: Evet.
1: motosikletçilerde de filan var ya aynaları işte omuzda var dirsekte var vesaire filan onlar çok yararlı yani o açıdan inşallah bu vesileyle bu mevzuatta geçen güvenlik ekipmanlarının da biz eskiden beri kullanıyorduk bunları tabii ama yaygınlaşması ve bu güvenlikle ilgili konularında hani herhangi bir krize yol açmadan insan sağlığını ve hayatını tehdit etmeden düzgün bir platforma gelmesini ümit edelim.
0: Peki Mehmet, ben tekrar bu krize kavramsal olarak dönmek istiyorum. Çünkü temel konumuz kriz. Krizin bilgi üretmek, yani krizden fayda çıkartmak anlamında bunu da nasıl denizcilikte yorumluyorsun? Yani kriz aynı anda gelişmeyi de beraberinde getiriyor mu?
1: Tabii, şüphesiz. Yani bütün diğer branşlarda getiriyor. Yani işte demin ilaç örneğinden söyleyelim. Böyle bir yan etki ortaya çıkıyor. İnsanlar böyle çok ciddi ve hiç mutlu olmadıkları bir problemle karşı karşıya kalıyorlar. Basit bir şeyin tedavisi için. Acaba biz bunu bu yan etkiyi ortadan nasıl kaldırırız diye bütün ekip örneğimizde Hatta sanayi, endüstri, insanlık kafa patlatıyor basit bir sorundan karşı karşıya. Basit bir virüsten karşı karşıya kalıyoruz, değil mi? Bundan daha büyük kriz olabilir mi? Dünya tarihinde var örnekleri. Ve de herkes oturuyor, bir dakika bilimsel olarak ne yapmamız gerekiyor diye ciddi bir araştırma ortaya çıkartıyor ve aslında bu tür kriz ortamları, kriz dediğimiz asıl bence ortamlar onlar. Bütün yani kişilerin kendi krizlerini konuşmayalım da hani böyle insanlığın karşılaştığı büyük krizleri konuşalım. Onlardan çıkan doğrular çok belirleyici ve çok anlamlı oluyor. Büyük testler oluyor. Yani dünya tarihinde çok örneği var. İşte buna benzer salgın hastalıklar diye örnek vereyim ama mesela bu kadar modern bir dünyada bundan affedersiniz 10 sene önce hepimizin eve kapanacağı, hiçbir şekilde dışarı çıkmayacağı, bütün endüstrinin, sanayinin, üretimin ve her şeyin bazı sektörlerin tamamen biteceğini söyleseydik, kendi adımıza konuşsaydık aramızda, değil mi? Korku filmi canım bu. Uyduruyorsun, böyle şeyler olmaz Mehmet, nereden çıktı falan diyecektik hepimiz birbirimize. Yani hiçbirimiz inanmazdık bu yaşadığımız hadiseye. Ama oradan çıkan sonuç, bakın oradan çıkan bilimsel verilerle birçok başka hastalığa işte bu mRNA aşıları üstünden çok ciddi yararlar elde edildi. Bir anda çok inanılmaz büyük istatistiksel sonuçlara ulaşıldı. Ve
0: Evet, penisilin herhalde bunun tipik hikayesidir, değil mi?
1: tabii penisilin tesadüfen bulunmuş bir şeydir ama yani penisilin de orada bir hani böyle bir dakika bütün insanlık olarak buna yönelik bir şey üretelim değil de daha penisilin tamamen tesadüfen üretilmiş bir şey ama tabii bütün diğer enfeksiyon hastalıklarında da işte tüberküloz olsun, diğer hastalıklar olsun, işte aşılar olsun. Ama şimdi diyeceksiniz ki bu insanlık da buraya bu kadar kolay gelmedi. Yani bir takım refleksler var. Yani burada belki şöyle bir atıfta bulunmak lazım. Mustafa Kemal Atatürk'ün benim en çok sevdiğim sözlerinden bir tanesidir. Bütün çocukluğumuz onunla geçti. Hayatta en hakiki mürşit ilimdir ve fendir. Şimdi bununla bu çizgiden devam edersek çok anlamlı bir şey. Çünkü düşünsenize o esnada hangi inanışa sahip olursa olsun pandemide herkes, bütün devletler kendi sistematiklerini oturdular ve bilimsel kriterlere göre karar verdiler. Tabii herkes kendi aşısını farklı şekillerde uygulamış olabilir. Çok o kadar önemli değil ama sistematik olarak yapılması gereken iş buydu. Pandeminin önüne büyük bir düşmanla karşı karşıyayız insanlık olarak. Bunun çözümünü ancak bilim ve akılla yenebiliriz dedi ve herkes bunu uyguladı.
0: Peki ben doktor olarak sana şunu da sormak isterim. Yani insan bünyesi de bir kriz tırnak içinde yaşadığı zaman ona tepki gösterip bir tür savunmaya geçiyor. Yani bir hekim olarak insan mekanizmasını da krize karşı ne yapıyor, nasıl yapıyor, ne tür bir şeyi var bunun?
1: Yani işte şimdi deminki çizgiden devam edersek aslında bence kriz hep var. Yani şimdi krizi nasıl tanımladığımız önemli. Kişinin onu yani kişi üstünden devam ediyorsak kişinin onu nasıl algıladığı. Şimdi kimisi var başına böyle bir tekne üstünde hadise geldiğinde çok sakin, çok rahat hareketlerle hareket ediyor. Mürettebatı zaten bir kriz olduğunu fark etmiyor bile bazı durumlarda. Yani o kadar sakin ve kolay bir şekilde sorunu çözüyor, hemen hallediyor, hiç kimseyi panik etmiyor ki birçok kişi yani ne var canım bunda diyebiliyor o hikayeyi anlattığımızda ya da neyse hadiseyi anlattığımızda. Aa, o bayağı büyük bir şey yaşamışsınız. Yok gayet kolay bir şekilde hallettik kaptan hiçbir problem olmadı diyor. Şimdi o kaptan açısından bu bir kriz midir? Ya da onun ona yaklaşımı ne ölçüde hani hangisi doğrudur hangisi yanlıştır yani şimdi etrafındaki kişileri beraber çalıştı hele de böyle bir ekip varsa ekip çalışması söz konusuysa profesyonel bir teknedeyiz ya da bir yarış teknesindeyiz ya da ne bileyim bir donanmadayız düşünsenize kaptanın panik olduğunu kriz ortamında emir veremeyecek seviyede otoritesini
0: Entelektüel
1: kaybet
0: performansının düşmesi mesela.
1: otoritesini kaybettiğini düşünebiliyor musunuz? Şimdi bu kabul edilebilir bir şey değil yani sistematik olarak. Ama işte bu kişisel olarak algılanmasından onu anlatmaya çalışıyordum demin. Uzaklaştırmak lazım yani böyle bir sistematik hale getirdiğimizde sorunlar aslında daha az duygusal olarak değerlendirilecek bir hale gelecek. Bütün diğer şeylerde de böyle. Bilimsel araştırmalarda da böyle. Yani şimdi bilim adamı bir aşı üstüne çalışıyor ve onunla ilgili duygusal saplantıları var. Şimdi bunun doğru bir sonuç vermesi mümkün olabilir
0: Bu
1: mi?
0: ne demek Mehmet? Ben bunu tam anlamadım.
1: Şimdi yeni bir
0: Duygusal
1: inanç
0: sap,
1: gelişiyor.
0: yani bir bilimcinin duygusal saplantısı nasıl bir şey?
1: Şimdi bir tabii o işte bilim ondan uzaklaşmasını sağlamak için bu çift kör kontrollü randomize dediğimiz çalışmalar yapıyor. Yani deneyi bir kişi yapıyor. Örnek veriyorum ben yapıyorum. Bu ilaca çok inanıyorum. Bunun gerçekten çok başarılı olacağını düşünüyorum. Ve sonuçlarını yayınlıyorum. Ama sonuçlarını oluşturuyorum. Sonuçlarını başkası gözlemliyor. Ve de diyor ki evet gerçekten yapılan çalışma doğrudur ya da istatistiki olarak yanlıştır. Yani bu kişi bu çalışmaya şimdi çalışmaya başlarken işe yaramayacak bir çalışmada bir bilim adamının ya da bir kişinin tıp adamı olsun çalışması çok zor bir şey. Ona inanması lazım. Ben bir dakika bunu bu şekilde yapılarak düzeltilebileceğine inanıyorum diye çalışması bir bilim kişisinin insanının çok büyük bir enerjisidir, iyi bir şeydir yani. Ama neticenin gerçek istatistiki neticenin yani bilimsel verinin ispatlanabilir ve tekrarlanabilir olması için randomize çalışma bu demek. Ve çift kör demek ikinci kişinin ondan bağımsız bir değerlendirme sistematiğiyle onu ele alması gerekliliği vardır. Yani o kişi birinci kişiden bağımsız bir kurumdur, yerdir,
0: Ya da
1: pozisyondadır.
0: şunu mu anlamalıyım? Yani atıyorum Dünya Sağlık Örgütü bunun için var. Yani bir takım çalışmaların ya da ilaç olsun ya da başka bir çalışma olsun sağlık anlamında bir kurum tarafından onaylandıktan sonra uygulamaya geçmesi gerekiyor.
1: Tabii. Ben bunu şimdi ilk aşamalarını anlattım. Yani şimdi biz bir deney yapıyoruz. İlaç verdik. Kişiler iyileşti mi, iyileşmedi mi? Bunu değerlendireceğiz. Değerlendirecek kişinin ilacı veren kişiden farklı bir kişi bilim kurumu kurulu olması gerekliliğini söylüyoruz. İşte tabii bunun çok örnekleri var. Dünya Sağlık Teşkilatı en üst yukarı çıktık biz şimdi. Onu FDA var ki bizde de HıfzıSağ var vesaire filan. Ama daha önce bunun deney aşamasında yayınlanabilmesi için o duygusallıktan uzaklaşmasını sağlıyor. Sağlanması gerekliliğini söylüyor bilim. Öteki türlü biz böyle körü körüne aynı tedavileri uygulayıp dururuz ve hiçbir zaman bir yenilik sağlayamayız. Sizin demin söylediğiniz kriz ortamında bundan bir yarar, bir çıkarım sağlanması demek işte eski yaşadığımız kötü tecrübeleri geçmişte bırakmak. Yani bu ancak bu şekilde mümkün.
0: Atalarımız söylemiş zaten bir musibet bir nasihat meselesi.
1: Yok, nasihata hiç
0: Peki, Mehmet, biraz doktor olarak devam edelim. Ben demin sordum ama tam senden yanıt alamadım. İnsan bünyesi kendi özel krizlerini yaşadığı zaman tıpkı senin diğer meselelerde anlattığın bir gelişim süreci var. İnsan bedeni de bunu yapıyor. Mesela ben biliyorum işte bir yerde damar tıkanıklığı varsa işte şeyler yandaki damarlar onun şeyini işlevini üstlenip yoluna devam ediyor. Yani kan akışı devam ediyor. Yani bir şekilde bunun çözümünü bünye üretiyor. Gerçi tabii bunu ya tamam orada basınç var. Orada basınç varsa biraz daha az basınç yiyen bir kanal doğal olarak mekanik olarak genişleyecektir falan gibi. Ama insan bünyesinde yani beyin böyle kararlar veriyor mu?
1: Oo, ya bir dakika, bu beni çok açtı. Ben basit bir
0: Daha ben bunu haftaya
1: kulaklığım
0: kadar
1: var
0: kılıça
1: doktorum.
0: sorayım.
1: Tabii, listede beyince rahları var ya. Yani
0: Evet.
1: dolayısıyla.
0: Evet.
1: Evet. Şimdi
0: Peki.
1: şöyle, tabii aslında buraya mı getirmeye çalışıyorsun sözü bilmiyorum, ama eğer bir ortada bir sorun varsa, buna kriz demeyelim, yani bir sağlık sorunu diyelim. Vücut onu tamir etmek için kendisi bir kere azami gayret gösteriyor. Yani bizim de dışarıdan işte bir doktor olarak, cerrah olarak yapmamız gereken işlerin tamamına yakını bu iyileşmeye yönelik bu çabayı düzeltmek. Yani ona mümkün olduğu kadar paralel bir şekilde önce bir kere mekanizmayı anlamak, meseleyi doğru teşhis etmek, ettikten sonra da hani herhangi bir başka bir yere başka bir zarar vermeden, nasıl söyleyeyim, hani piri için yorgan yakmadan en az zarar verecek şekilde çözümü üretmek dediğini çok doğru. Eğer hiçbir doktor yoksa, hiçbir tedavi yoksa, şüphesiz vücut organizma olarak kendi içinde kendi çözümlerini üretiyor. Ama bir yere kadar üretiyor. Yani bizi zaten ilgilendiren taraf artık bunu üretemediği, sorunların çıkacağı ya da ilerleyeceği ya da çok daha büyüyeceği, kontrolden çıkacağı durumlara engel olmak amacıyla yaptığımız girişimler. Ama bunlar zaten senin söylediğin gibi krizin tedavisi ve ortaya çıktıktan sonraki işten ilgili olan hususlar. Benim demin söylemeye çalıştığım o değildi. Benim demin söylemeye çalıştığım, krizi engelleyeceğimiz, yani kişi denize düşmesin. Yani nedir? İşte bir
0: Anladım.
1: hastalık ortaya çıkacak. Arkadaşlar, check-up'larımızı yapalım. Belli aralıklarla gidelim. Kontrollerimizi yapalım. İşte kan sayımlarını yapalım. İşte kalbimize bakalım. Sigara içmeyelim. Alkol işte belli oranda. Sporumuzu yapalım. Kendi vücudumuza iyi bakarsak, teknede de böyle. Yani
0: Evet.
1: nasıl makineye her sene neden bakım yapıyoruz? Hay
0: Evet.
1: Allah ya, bu bizi yolda bıraktı dememek için bakım yapıyoruz.
0: Yani özetle bana bir şey olmaz demeyelim.
1: Bize bir şey oluyor çünkü.
0: Peki Mehmet'ciğim, zaman geçiyor. Biraz da şeyi konuşmak istiyordum seninle denizci
1: Buyurun.
0: olarak. 1999'da Ağustos depremi oldu biliyorsun.
1: Evet.
0: Büyük bir yıkım yarattı. Aynı zamanda büyük bir travma da yarattı.
1: Evet.
0: Orada refleks olarak denizciler, ki ben mesela o ilk başlatan ekip kişilerden biriydim. Yani bir arkadaş toplantısındaydık o gece. Ne yapabiliriz diye konuşuyorduk. Ben Ataköy Marina'yı aradım. O zaman Fuat Çimen vardı Ataköy Marina'da. Ve
1: Evet.
0: ertesi gün inanılmaz bir süratle, yani başbakanın Gölcük'e karayolu kapalı olduğu için gidemediği gerekçeleri ortada uçuşurken, denizciler müthiş bir hızla İstanbul'dan, Ataköy Marina'dan Gölcük'e bir deniz köprüsü kurdular.
1: Evet.
0: Şimdi bu krizle de açıklanır bir şey değil mi? Yani ortaya bir sorun çıkıyor ve birileri birdenbire sorun üzerinde ahvah etmek yerine hızlıca çözüme doğru gidiyorlar. Sen var mıydın o dönemde?
1: Tabii, ben de çalıştım. Ben sağlıkçı olarak bulundum ortamda, ama yani şimdi benzerleri işte Hatay'da var. Yani biz bir deprem kuşağındaki bir ülkeyiz. Yani Allah uzak etsin tabii, ama yani bunun örnekleri hep olacak. Fakat Türk halkı gerçekten bu konuda çok bir kere yaratıcı. Yani hani sistematikten bağımsız olarak, yani yurt dışında yapılan işlerde de örneklerini arttırabilmek mümkün. 99 depremi Akut'un tabii kuruluşuna ön ayak olmuştur. Biz de hep beraber elimizden geldiğince destek olduk. Sivil toplum kuruluşları itibariyle değerlendirilirse en büyük organizasyonlardan bir tanesidir. Şimdi orada şuna belki altını çizmek gerekiyor. Denizciler tabii bu gibi konularda, bu kriz konusuna tekrar geri gelelim. Çok pragmatik ve çözüm üreticiler. Yani bu diğer branşlarda da böyle. Çünkü hani böyle belki felsefi taraftan bakarsak, işin içerisine bir kere doğayla hep böyle devamlı bir mücadele olması gerektiği, çözümleri üretmek açısından. Şimdi bak, yollar tıkandı, karayolları zarar gördü. Onun için ulaşım söz konusu değildi dedin. Şimdi deniz yolunun ulaşımının söz konusu olamaması mümkün değil. Hala da dünya ticaretinin %80'i, 85'i deniz yoluyla yapılıyor. Yani işte görüyoruz örneklerini, son krizlerde kriz dedik. İşte Hürmüz Boğazı kapandı, petrol sevkiyatı şu oldu, bu oldu işte. Neyse, gemi kazası oldu, Süveyş kanalı tıkandı. Bütün dünya ticareti bundan nasıl etkilendi filan gibi. Deniz ticareti ve deniz yolu taşımacılığı hala da en üst seviyede. Ama burada başka bir şeye dikkat çekmek istiyorum ben. Biz de tabii toplum olarak çok hızlı hareket eden, çok hızlı karar alan gerçekten ve böyle hani nasıl söylenir? Bu kriz anında çözüm üre. Yani şimdi aynı sorunun hani olmasın tabii kimseye, ama başka kuzey memleketlerinde görelim, işte başka yerlerde görelim. Böyle bir atalet, bir sakinlik, bir dakika işte panik olmayalım, hızlı hareket etmeyelim falan gibi bir ruh hali olan memleketler var. Yani daha soğukkanlı olan diyeyim ben. Belki bizim Akdenizli olmamızdan kaynaklı. Hemen harekete geçiyoruz. Hemen çözümler üretiyoruz ve onu şunun altını çizmek lazım. Hatay depreminde bunu gördük. İnanılmaz bir toplumsal dayanışma, hatta uluslararası bir dayanışma ne kadar hızlı bir şekilde devreye girdi. Onu da şu şekilde ve hızlı hızlı çözümler üretildi. Onu da şu şekilde belki söylemek lazım. Bu arada Deniz Köprüsü'nü kuran bütün denizcilere de selam ederiz. Tekrar buradan hepsinin kulaklarını çınlatalım. Gönülleri hoş olsun. Ortak akıl günümüzde ister öyle ister böyle bütün bu bahsi geçen krizlerde, sorunlarda, hele toplumsal olarak karşılaştığımız meselelerde en büyük gücümüzdür. Hiçbirimiz hepimizden daha akıllı değiliz. Bir araya geldiğimizde ister denizciler olarak küçük bir topluluk olsun, ister böyle bütün toplumu bir araya getiren, inşallah olmaz ama büyük sorunlarla karşılaştığımızda olsun, yapmamız gereken yegane şey bir arada durmak. Aklın ve bilimin ışığında hepimiz yan yana kuvvetle ve dirayetle hareket etmek. Böyle bir durumda ben hiç Türk halkının ya da diğer bütün insanlığın herhangi bir sorun karşısında zayıflayacağını, güç kaybedeceğini ve karşılaştığı sorunlardan ve krizlerden bir pozitif bir şey çıkartamayacağını hayal bile etmiyorum. Yani eminim ne tür sorunlar ortaya çıkarsa çıksın bunların hepsi aşılacaktır. Küçük örnekte bunlar böyle bir takım şeyler olabilir, afetler olabilir. Büyük anlamda işte gördük yani pandemi gibi çok ciddi bütün insan ırkını tehdit edecek bir başka bir problem olabilir. Fark etmez. Dediğin gibi bu krizlerin sonucunda insanlık kendi derslerini çıkartıyor. Rahmetli anneannem hayat hükmünü icra eder derdi.
0: Peki tabii burada şunu da konuşmak lazım. Yani bu elimizdeki diyelim o cevval potansiyel aynı zamanda bir de koordinasyonu yani bir tür liderliği de yanında getiriyor. Yani o gene ben 99 depreminde görmüştüm. Yani herkes elinde ne varsa getirip bir yere koyuyor. Ama orada onların gitmesi gereken yere nasıl gideceği, kimin neyi nasıl götüreceği, oradan dönen teknelerin tekrar nerede bağlanacağı filan gibi. Yani bir tür liderlik mekanizmasını da aynı zamanda oluşturmak gerekiyor. Bu sanıyorum işte Ağustos depreminde Hatay'da bu da bir şekilde bir tecrübe olarak geçti hayatımıza. Yani ben şeyi çok önemsiyorum. O masalar kuruldu ya koordinasyon masaları.
1: Evet.
0: Onlar çok önemli. Onların doğru ve etkili bir şekilde kullanılması da çok önemli. Değil mi?
1: Evet, kesinlikle. Tabii. Yani sistematik olmak, disiplinli olmak o açıdan çok büyük önem taşıyor.
0: Peki bu arada ufak küçük notlar almıştım. Ben burada şey demişim. Depremde amatör ve profesyonel denizcilerin koordine olması ki bunu şimdi konuştuk. Belki burada küçük bir açık radyo şeyiyle hikayesiyle bitirebiliriz sohbetimizi. Yani mesela açık radyoda deprem anında inanılmaz bir şekilde, müthiş bir refleksle bütün yayını durdurup bir deprem radyosu haline dönüştü.
1: Evet.
0: Yani bütün yardımların, o sözünü ettiğim koordinasyonları duyurulması, ihtiyaçların duyurulması, gelen ihtiyaçların ilgili masalara bildirilmesi filan gibi bambaşka bir radyoya dönüştü ve çok bir anda dönüştü. Hiç gündemimizde daha önce böyle bir şey aklımızda yoktu yani. Sen bir
1: Evet.
0: söylemiştin ya. Yoktu aklımızda. Ama radyo birdenbire müthiş bir refleksle bir çözüm üretti. İşin hoş yanı tabii bu tür üretilen şeyler, artılar diyeyim, bünyeye dahil oluyor. Yani o tecrübe bir bilgiye dönüşüyor. O bilgi bir sonrakinde ne yapacağımız konusunda
1: Tabii
0: net.
1: hafızaya yerleşiyor. Evet.
0: Evet. Bu çok önemli bence. Şimdi bu sakınma refleksi var ya vücudun, bünyenin.
1: Evet.
0: Ben mesela hep şeye çok şaşırıyorum. Diyelim ki kaynak yapılan bir yerin yakınındasın ya da kaynak yapıyorsun. Oradan bir kıvılcım geliyor. Belki şeye, göze 2-3 santim kala sen hiç karar vermeden bir şey senin kafanı, gözünü kapatıp kafanı çeviriyor. Doktor, bu nasıl oluyor?
1: İşte dedik ya, hayatın hükmü bu. Yani tabii, yani ona mı işaret etmek istiyorsun bilemiyorum Beysun abi, ama eskiden belki yaşanmış hadiseler, genetik var böyle bir teori, genetik olarak, hafıza olarak transmisyona uğruyor, yani nesilden nesile aktarılıyor ve işte o kişiler bilmedikleri, yaşamadıkları, hiç karşılaşmadıkları bir durumda dahi doğru reaksiyonu refleks olarak gösterebiliyorlar. Yani şimdi zaten bu bütün yaşamın içerisinde var. Bütün bu refleksler ve bizim bilmediğimiz dürtüler ve olguların altında, doğanın içinde bu hadiselerin tamamı var. Yani onun için dedim hayatın hükmü diye.
0: Peki sana bir soru. Şu anda dünyanın en önemli laboratuvarı neresi?
1: Benim
0: Bilmiyorsun, bilemiyorum.
1: hastanenin laboratuvarı benim için çok önemli.
0: Yok ya, geçenlerde çok hoş bir şey okudum
1: Buyurun.
0: internette. Çernobil.
1: Aa, evet.
0: Çernobil.
1: Çok güzel bir biyoloğun yazısı, ben de okudum.
0: Evet
1: İnanılmaz, değil
0: yani,
1: mi?
0: ya evet yani Çernobil, o müthiş kriz,
1: Evet.
0: müthiş faciadan sonra hayat orada kendi, hayat orada mutasyona uğramış.
1: Tabii,
0: Yani
1: tamamen değişmiş yani.
0: evet, değişmiş ve inanılmaz, işte ağaçlar üşmüşsü yürüyor, işte radyasyon yiyen bir şey oluşmuş, kurtların davranışı değişmiş ya, ve bitkilerin davranışı değişmiş. Yani sen bir bilim adamı olarak diyelim, ne diyorsun? Çok heyecan verici değil mi? Yani ben oradan
1: Çok.
0: şu sonucu çıkarttım. Yani en büyük kriz insanoğlu.
1: Tabii, yani doğanın kanseri kesinlikle insanoğlunun kendisi. Yani bireyler olarak söylemiyorum, ama yani insanlığın aldığı işte hareket mekanizmaları ve işte kendisine, yani bu nasıl bir bilinçsizliktir? Yani işte en son konuştuğumuz konular, okyanus akıntıları değişiyor. Hem Panama'da olsun, hem şeyler. Bunun örnekleri küçük çok var. Yani biliyorsun, en meşhurlarından bir tanesi bu Yellowstone, Amerika'daki ilk milli parktır. Bütün kurtları vurmaya yönelik bir şey başlıyor yüzyılın başında. Çok bilinen hikayedir. Kurtlar tamamen neredeyse bitiyorlar. Bitince geyikler artıyor, biz onlar artıyor. Artınca onlar her şeyi yemeye başlıyorlar. Bir anda Yellowstone dümdüz neredeyse böyle bir Sahra Çölü'ne dönüşecek hale gelirken bir biyoloğu istiyorlar 1970'li yıllarda. Bu çok büyük bir yerden bahsediyoruz. Bilirsiniz, meşhur hikayedir.
0: Evet.
1: Biyolog inceliyor, inceliyor, inceliyor. Diyor ki nehirler kuruyor yani. İnanın, Colorado'nun yanında devasa harika bir yemyeşil bir vadi iken kuruyor yani. Her şey bitiyor. Su bitiyor, o bitiyor. Bir korkunç bir ortam. Biyolog diyor ki buraya, diyor, koskocaman kaç dönüm arazi, 7 tane diyor kurt bırakın diyor. Bildiğin vahşi kurt, başka yerden getiriyorlar. Olur mu ya, bu kadar basit mi bunun çözümü diyor. Evet diyor, bu kadar basit. 7 tane kurt bırakıyorlar. Yani Yellowstone'un o insanların kurt avlamadan önceki haline geri getiriyor adam. 15 yıl içerisinde falan tekrar yemyeşil oluyor. Çünkü işte geyikler kurt tehlikesinden dolayı o nasıl söyleyeyim bitkileri yiyemiyorlar. Olmaları yemeleri gerektiği kadar yiyorlar ya da öyle söyleyeyim yani. Böyle bir kırılmış bir tabiat döngüsü tekrar kendi
0: Tamir ediliyor.
1: tamir ediliyor. Aynen öyle yani doğa kendi şeyini ama tabii bunu gözlemleyen adama da bir şapka çıkartmak lazım. Şeyi hatırlamıyorum Çernobil'den ilgili rapor yazan biyoloğu şimdi o da ne kadar ilginç bir tespit yani çok
0: Evet.
1: etkileyici.
0: Evet, gerçekten yani bilemiyorum. Ben de şu anda yani bu konuya gireceğimizi bilmediğim için linkini vesairesi bilgisini veremiyorum ama belki Google'a Çernobil laboratuvarı diye yazsalar belki ulaşabilirler. Yani oradaki geri dönüş gerçekten inanılmaz. Orada işte hani sen dedin ya denizci öncelikle doğaya tabi olmalı, doğayı hesaplamalı. Orada da yani bu hayatın her şekilde devam edebilme hali, yani bir krizin üstesinden gelebileceğini göstermesi açısından belki bizim kriz başlığımıza çok uyuyor bu örnek.
1: Evet.
0: Yani o muhteşem gerçekten yani insan hani ya bir gidip bakayım duygusu yaratıyor. Yani kendi gözlerinle görmek istiyorsun. O ağaçların oradaki beton binaları, beton halini yok etmeleri, işte ne bileyim orada da kurtlar var, işte kuşların değişimi, ağaçların büyüme sürelerinin değişmeleri vesaire. Yani gerçekten belki de son yılların en önemli şeyi,
1: Ya da
0: duyurusu.
1: denizciliğe bağlarsak mesela başka bir örnek verelim. Bazen düşünüyorum kendi kendime. İşte bu mavi yolculuk falan ilk başladı 1960'lı 70'li yıllarda Gökova'da, Göcek'te işte Fethiye'nin koylarında dolaştığımı hayal ediyorum kendi kendime. Çünkü ben gene nispeten şanslıydım. Yani 20 yıldır 25 yıldır oraları bir şekilde eski halini nispeten eski halini biliyoruz. Yani şimdi bundan 25 yıl sonra falan oralar acaba nasıl olacak diye büyük bir soru işareti var kafamda. Yani o açıdan hani biz de zaten büyük bir döngünün içerisindeyiz birey olarak.
0: Evet.
1: Hani
0: Evet, doğru. Yani işte belki de o yüzden de bir sürü gündemdeki konuya farklı bir refleksle, farklı bir duyguyla itiraz ediyoruz. Yani işte ne bileyim, en son bu Göcek'teki Tonos şeyi
1: evet.
0: uygulaması. Yani ben de onun sonuçlarını merakla bekliyorum. Peki Mehmetciğim, muhtemelen zamanımız bitti. Çok teşekkür ederim sana, zaman ayırdın.
1: Estağfurullah, ben teşekkür
0: Var
1: ederim.
0: mı ekleyeceğin bir şey?
1: Ya yok, çok teşekkür ederim. Açık Radyo dinleyicileriyle hepsine selam olsun. Denizlerde görüşelim. Güzel mavilerde doğanın bir parçası olarak krizsiz. Krizlere engel olalım. Önlemlerimizi alalım. Krizler
0: Biz
1: hani demişler ya bizden uzak olsun. Önlemimiz olduğu sürece
0: ya da
1: o inşallah o zor durumlarda kalmayacağız.
0: Kriz sonuçlarının tadını çıkartalım.
1: O da güzel.
0: Peki. Evet, Açık Deniz bu hafta da böyleydi. Haftaya görüşmek üzere. Hoşça kalın.
2: Açık derin!

Önüm, arkam, sağım, solum, deniz, açık deniz. Hazırlayan ve sunan Beysun Özyurt.

0: Destekleri için Apaçık Radyo dinleyicileri Seda Binbaşgil ve Hakan Binbaşgil'e teşekkür ederiz.
1: Apaçık Radyo.
2: Reklamlar.
3: Güvenlik kültürümüzün temel unsuru olan iş sağlığı ve güvenliği, proaktif yaklaşımla iş yerlerinde sağlıklı ve güvenli bir çalışma ortamı hedefliyor. Bu amaçla hayata geçirilen madencilikte iş sağlığı ve güvenliğinin geliştirilmesi projesi MİSGEP, finansal destek ve rehberlik programı kapsamında 29 ilde saha ziyaretleri ile yerinde gözlemler yaparak yeraltı, kömür ve metal madenlerine özgü teknik rehberlik çalışmaları yürütmüş ve bu madenlere finansal destek sağlamıştır. www.isginfo.org. Bu proje Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından finanse edilmektedir.
2: Reklamlar bitti. Reklamlar bitti.

0: Farsi Dünyanın Müziği. Hazırlayan ve sunan Milat Bülent Kılıç.
1: Selam ber dustane gerami. Ezap açık radyo bername fizan ekspresi ramiş nevit. Milat Bülent Kılıç estem. Gördüğünüz, tanık olduğunuz gibi günler, haftalar geçiyor ve İran'la Amerika arasındaki müzakerelerde bir türlü bir sonuca ulaşılamıyor. Trump ülkesinde ciddi bir baskı altında, desteği azalıyor, küçük düşüyor, dalga geçiliyor kendisiyle ve nefret ediliyor ondan. Buna karşın İran'a yönelik savaştan da bir türlü geri adım atamıyor. Ben de her gün daha da yaygınlaşan ve sanıyorum daha fazla kabul gören o yaklaşımı benimsiyorum. Amerika'nın küresel Yahudi sermayesi ve Siyonist İsrail rejimince rehin alındığını, yönlendirildiğini düşünüyorum. Bireysel olarak Trump'ı tutsak eden bir başka ama çok önemli öğe de Epstein dosyası. Gazetecilerin kamuoyu önünde doğrudan gözlerine bakarak sordukları bir soruya dönüştü bu ve epeydir de gündemde. Bu gerekçeler yüzünden Trump'ın kişisel olarak bir ihtiyaç hissetse bile kolay kolay çekilemeyeceğini düşünüyorum. İsrail'e gelince Filistin'den sonra şimdi de Lübnan'da yürüttüğü katliamın ve soykırımın onun gerçek yönelimine ilişkin çok önemli bilgiler verdiğini düşünüyorum. Barbar Siyonist rejim savaşın bitmesine engel olmak için her türlü şeyi yapacak, her türlü provokasyonu deneyecektir diyorum. Bütün bunlar aynı zamanda dünyadaki birçok büyük değişime de işaret ediyor olabilir. Daha düne kadar batıda dokunulmazlığı olan İsrail rejimi artık tüm dünyada öyle ya da böyle sorgulanmaya başlandı. Amerika Birleşik Devletleri'nin yenilmezlik miti zarar görüyor. Asya'da, Orta Doğu'da ve genel olarak Körfez ülkelerinde korkuyla, kaygıyla birleşen yeni bir güç odağı arayışı söz konusu oluyor. Bunda tek etken savaşın ikinci raundunda İsrail ve Amerika'nın yaşadığı bozgun da değil, onu da kapsayacak biçimde Trump'ın kişiliğinde cisimleşen yeni tip emperyalist yönelimler. Panama'dan Alaska'ya, Kanada'dan Danimarka'ya, oradan Küba'ya ve Venezuela'ya kadar uzanan bir yığın bölgede kendini hissettiren bir dehşet ortamı var ve bu dehşet İran'a yönelik savaşla doruğa çıkmış durumda. Dünya bir süredir her zamankinden daha da güvensiz bir yer. Bir yandan da Amerika'nın Körfez'deki kuşatmasının küresel ticareti derinden etkilemesi söz konusu. Yalnızca petrol konusunda da değil söz konusu durum. Petrol bazlı ham madde konusunda da ciddi bir sıkıntı belirmiş durumda ve bu nedenle Asya'daki birçok işletme kapanmak zorunda kalıyor ya da üretimi durdurmak zorunda kalıyor. Kimi yorumcular Amerika Birleşik Devletleri Körfez'i kuşatayım derken aslında bütün dünyayı kuşattığı yorumları yapıyor. Süreç uzarsa şu an sessizce bekleyen kimi ülkelerde kazan kaldırabilirler. Evet, bedeli çok ağır ve süreç tamamlanmış değil. Yani daha ödenecek çok bedel var belki ama bütün bu süreçlerde de sadece sömürgenlerin, barbarların, modern yamyamların kazandığını düşünmek son derece yanlış. Bütün bu kötülüklere karşın, bunlara karşı yükselen bir bilinç de var. Bizim işimiz ise bu bilincin gelişmesine, bu karşı yapının büyümesine destek olmak olmalı herhalde. O emeği çoğaltmak olmalı. İlk parçamızı dinleyelim şimdi. Afgan müzisyen Üstad Hıyal Muhammed'in bir parçası bu. Birazdan Üstad Hıyal Muhammed'den bir parça daha dinleyeceğiz.
2: Üstad Buhtoyo Logitvori Ta Ditem Misreizavoy

Apaçık Radyo'da Fizan Ekspresi programı devam ediyor. İran'a yönelik savaştaki bu kısa ve ürkütücü sessizlik günlerinde İsrail'in Lübnan'a karşı barbar ve hunhar saldırıları devam etti, ediyor. Ama öte yanda bir başka şey de oluyor ve bu hengamede sanırım kaçırıyoruz ya da yeterince izlemiyoruz. Pakistan'la Afganistan arasında ciddi bir gerilim var. Pakistan ülke topraklarına yönelik olarak düzenlenen terörist saldırılardan Afganistan üzerinden girdiğini öne sürdüğü İslamcı silahlı grupları sorumlu tutuyor ve Taliban yönetimini de bu gruplara yol vermekle itham ediyor. Bu yüzden de Afgan topraklarının kilometrelerce içine yönelik operasyonlar düzenliyor. Bu da zaman zaman Taliban'ın bu durumu egemenlik ihlali saymasına ve karşılık vermesine gerekçe oluyor. Tabii olanlar yine sivillere ve çocuklara oluyor en çok. Ben uzun zamandır bu bölgeyle daha çok ilgilenmek hevesindeyim ama profesyonel uğraşım bu olmadığı için ne yazık ki zaman bulamıyorum. Üstad Hıyal Muhammed'den bir başka Peştu parçasıyla devam edeceğiz ama bu parçayı dinlemeden önce size biraz bilgi vermek isterim. Afgan Şahı Emanullah Han'ın adını duymuş olabilirsiniz. Emanullah Han ülkenin ilk anayasasını hazırlatan ve bunu yürürlüğe koyan kişi. Karma eğitimi savunan, kız çocuklarının okula gönderilmesini teşvik etmiş, peçeyle mücadele etmiş, batılı giyim tarzını yaygınlaştırmaya çalışmış biridir. Şeriat mahkemelerinin yetkilerini kısıtlamış ve iktidarda bulunduğu dönemde de yaklaşık 320 okul açmış biri. Aynı zamanda Mustafa Kemal Atatürk'ün politikalarına da özenen ve ona kişi olarak saygı duyan bir şah. Tabii bütün bu süreçte onun Sovyetlerin Doğu halklarına yönelik politikalarının da ciddi biçimde etkisinde kaldığını belirtmek gerekir. Emanullah Han bir ara Türkiye'de gelmişti ve Türkiye'yi resmi olarak ziyaret eden ilk yabancı ülke lideri olmuştu. Türkiye'den sonra uzun bir Avrupa gezisine çıkmıştı ve bu dönemde edindiği izlenimlerden de ötürü ülkesine döndüğünde birçok şey yapmak istiyordu. Birçok tasarısı vardı ve ne yazık ki bunları gerçekleştirme olanağı bulamadı. Çünkü Afganistan'a döndükten sonra bir yığın karışıklık söz konusu oldu. Darbe niteliğindeki iç karışıklıklar nedeniyle de istifa etmek zorunda kaldı. Kuşkusuz bunların önemli bir bölümü İngiliz destekli gerici güruhların işiydi. Ömrünün geri kalanını Roma'da geçirmiş ve orada ölmüştü bu nedenle. Ama onun döneminde biçimlenen bir demokrasi ve özgürleşme, modernleşme arayışı da vardı. Ve bu söylemi benimseyen çevreler onun yokluğunda da yaşadılar. Bu çevreler özellikle 1940'lı yıllarla birlikte hareketlenmeye başlamışlardı. Ama İkinci Dünya Savaşı'ndan sonra demokratik ideallerini seçikleştirdiler ve bu harekete Peştunca Veyş Zalmiyan, yani gençlik uyanışı ya da uyanık gençlik adını verildi. Bu hareketin kimi temsilcileri 1949 seçiminde parlamentoya da girmişti. Ancak 1950 yılıyla birlikte hareket ikiye bölündü ve bu kanatlardan biri daha milliyetçi bir yönelim içine girdi. Öteki ise daha solcu bir yönelime. İşte o solcu kanatta evrimleşerek Afganistan Halk Demokratik Partisi'ne dönüşecekti. Bu Veyş Zalmiyan, yani gençlik uyanışı hareketinin adını unutmayın çünkü az sonra dinleyeceğimiz parçadan sonra bir anlamda kaldığımız yerden devam ediyor olacağız. Şimdi dinleyeceğimiz parça bir geleneksel Afgan kahramanlık şarkısı ve Munghyu da Khyber Zalmi, yani biz Hayber gençleriyiz adını taşıyor ve Üstad Hıyal Muhammed tarafından seslendiriliyor. Afganistan müziğinde biri Üstad Hıyal, biri de Üstad Hıyal Muhammed olan iki ayrı Üstad Hıyal olduğunu hatırlatmak isterim. Bu Üstad Hıyal Muhammed'in yorumu ve şarkı Peştunca.

Savaşın İran'da yarattığı yıkımın boyutları korkunç. Müthiş bir işsizlik dalgası söz konusu. Fabrikalar ve işletmeler bir bir kapanıyor, fiyatlar katlanıyor. Ben işte bu yüzden savaşı İran kazandı diye yüksek perdeden konuşanlara itiraz ediyorum. Savaşın bu raundunu Molla rejimi kazandı ama halk perişan oldu, beter oldu diyorum. Molla rejimi tarihinde geçtiğimiz günlerde ilk kez bir iş arama portalına bir günde yüklenen CV sayısı 350 bini bulmuş. Daha önceki rekorsa 200 bin civarındaymış. Ve herkesin CV ile iş aramadığını, tek portalın da bu olmadığını düşünürsek durumun boyutlarını kavramak sanırım kolaylaşacaktır. Ama rakamlar her zamanki gibi acıları, sıkıntıları anlatmakta yetersiz kalıyor. Sosyal medyada İranlı bir kadın geçenlerde tanık olduğu bir olayı anlatıyordu ve şöyle diyordu. Geceye doğru kalabalık bir caddede bir motosiklet durdu. Üzerinde genç, yorgun görünümlü bir adam ve arkasında da çarşaflı, yüzü kısmen örtülü bir kadın oturuyordu. Adam motordan indi ve seyyar satıcıya yaklaşıp yeşil erikleri işaret ederek "Üç tane tartar mısın?" dedi. Kadın muhtemelen hamileydi ve aş eriyordu diyor anlatıcı ve keşke eriklerin parasını ben ödeseydim ama onların onurunu incitmek istemedim. Sonra da devam ediyor. Hepimiz öfkeliyiz, hepimiz birbirimizi suçluyoruz ama sonra birbirimizin gözlerine baktığımızda bütün acılarını hissediyoruz karşıdakinin ve gözyaşlarımız birden dökülüveriyor. Orta Doğu'da vatan belki de böyle bir şeydir diyordu. Benim de 15 Temmuz gecesinde benzer bir anım var sanıyorum. Ortalık karışınca ertesi gün bir şey bulunamaz diye mahallenin küçük bakkalına inmiştim. İnsanlar ekmek, bisküvi, bulgur ne varsa onu alıyorlardı. Bir kadınla göz göze geldik ve sanıyorum bakışlarımızda her şey vardı, her şey buluşmuştu. Acılar, darbeler, kanlı günlerin anıları. Lanet olsun yine mi diyen, bunu da kaç kez yaşayacağız diyen, bunu hak edecek ne yaptık diyen bakışlardı. Unutulmaz bir andı, unutulmaz bakışlardı. Şimdi aslına bakarsanız düşününce seviniyorum da. Çünkü tek tük de olsa duygudaş, fikirdeş insanlar çıkabiliyor demek ki. Demek ki yalnız değil istiyorum. Demek ki umut ve çıkış da burada. Size bir Afgan parçası daha dinleterek devam edecektim ama duygular, düşünceler beni bambaşka bir yere sürükledi ve bu nedenle bu havayı biraz dağıtmak isterim. Mehsa Jina Emini ayaklanmalarında yapılmış ve daha önce birçok kez dinlediğimiz Sugent yani söz olsun, and olsun, yemin olsun gibi bir anlamı olan marşı dinleyerek devam edelim.

Savaştaki ikinci raundun ertesinde söz konusu olan bu gergin dönemde idamlar bütün hızıyla devam ediyor. İran'daki yıllık idam sayısı hiçbir zaman 400'ün 500'ün altına düşmemiştir. Bu bazen 1000'i de bulur, hatta geçer ama bunların siyasi olanlarında bir patlama yaşanıyor son zamanlarda. Bir buçuk ayda sahte kanıtlar, zorla alınmış ifadelerle, temyiz süreçleri gibi şeyler dahil olarak insanlar sözde yargılanıp idam ediliyor. Bu siyasi mahkumların çoğu yaradana karşı gelme ve yeryüzünde bozgunculuk suçlamasıyla yargılanmış oluyor. Öyle olunca da sonuç idam. 18 yaşına yeni basmış olanlar da kadınlar da var idam edilenler arasında. Gözaltında kayıplar, faili meçhuller ise bambaşka bir konu. İnternetin kesik olduğu bu dönemde İran'dan çıkabilen görüntülerden anlayabildiğim kadarıyla örtünme konusunda yaklaşık şöyle bir tablo oluşmuş. Daha yoksul semtlerde ve küçük kentlerde orta yaş ve üstündeki kadınlar örtünme konusunda şu aralar savaştan öncekine oranla daha rahat değiller. Daha dikkatli giyiniyorlar, daha çok etrafı kolaçan ediyorlar sanki. Çünkü bir süredir İran sokaklarında besiçler teyakkuzdalar ve bir de tabii Zeynebiyun, Fatimiyun gibi Arap ya da Afgan kökenli taşıma birlikler cirit atıyorlar. Bu nedenle genç kadınlar biraz daha rahat olsa da yaşça büyük olanlar ölçülü davranıyorlar sanırım. Yani eğer gözlemim doğruysa savaşın bedellerinden biri de kadınların ve genel olarak İran muhaliflerinin kanlarıyla, canlarıyla çatışa çatışa elde ettikleri bu kazanımların da törpülenmesi olmuş. Fakat bir takım mesire yerlerinde, daha küçük turistik beldelerde, buralara gezmeye, pikniğe, doğa yürüyüşüne giden kesimlerde aynı şey söz konusu değil. Oralarda 100 kadından belki yalnızca 5'i örtülü durumda. Programın başında bir zamanların Afganistan'ında boy veren laik, yenilikçi, modernleşme yanlısı Veysh Zalmiyan, yani gençlik uyanışı ya da uyanık gençlik adlı politik bir hareketten söz etmiştim ve bu adı unutmayın demiştim. Şimdi oradan devam edelim. Şu anda size Nouçevan-e Bidar'dan söz etmek istiyorum. Veysh Zalmiyan Peştunca ama onu Deri Farsçasına çevirirsek Cevanane Bidar oluyor. Benim sözüne edeceğim ise Nouçevanane Bidar. Yani biri gençliğin uyanışı, biri de ergenlerin uyanışı diyelim. Öyle söyleyebiliriz sanıyorum. Bu Amerika'da ikamet eden bir gencin bir müzik projesinin adı Nouçevanane Bidar. Bir ekipler şimdi Hollanda'da faaliyet gösteriyorlar ve bu ekibin kurucusu Safi soyadlı genç bir arkadaş. Evde babasının kasetleri aracılığıyla bir zamanların Afganistan'ın müzikleriyle tanışıyor ve onları yeniden yorumlamaya karar veriyor. Böylece grup ilk albümünü kendi adıyla çıkarıyor ama albümü özellikle kaset olarak basıyorlar. Hatta bu nedenle kimi parçaların nitelikleri de çok iyi değil. Bir takım cızırtı efektleri ekliyorlar ya da onlara dokunmuyorlar. Daha sonra aynı albümü CD'ye de basıyorlar ama ilk versiyonu 70'lere bir selam niteliğinde. Sonraki albümlerini ise kasete kaydetmemişler. O albümün adı da Hedmet be Halk, yani halka hizmet. İlk olarak Nouçevanane Bidar albümünden Muhacirin, yani Göçmenler adlı parçayı dinliyoruz.

İran'da Molla rejiminin Ocak ayındaki ayaklanmalara katılanlara yönelik avı sürerken ve birçok muhalif düşmanla işbirliğiyle itham edilirken bu tür eylemler olabilecek mi diye endişe ediyorduk ki savaşın ikinci raundu biteli beri birçok yerde ve birçok sektörde küçük çaplı grevler, iş bırakmalar, eylemler söz konusu olmaya başladı. Üniversite çalışanlarının maaşları aksamıştı ve bunu bir ayrımcılık olarak niteliyorlardı. Bu yüzden kimi eylemler düzenlediler. Bazı bölgelerde sağlık çalışanlarının da protestoları söz konusu oldu. Savaşta en büyük fedakarlıkları biz yaptık ama en çok mağdur olanlar da bizleriz dediler. Kimi kentlerde öğretmen birlikleri eylemler düzenledi. Taşımacılık sektöründe çalışan şoförlerin eylemleri oldu. Emeklilerin olduğu, yani yoksulluk ve geçim sıkıntısı bir anlamda korku ve savaş dinlememiş oldu. Çünkü maaşların ödenmediği, işten çıkarmaların son hız devam ettiği ve işletmelerin bir bir kapandığı bu ortamda, örneğin kırmızı et fiyatları Ocak ayının başında 1 milyon ile 1 milyon 400 bin tomen arasındayken, bugün 1 milyon 600 ve 1 milyon 900 arasında. Bu son derece alelade bir et. Nitelikli bir et ya da hayvanın nitelikli bir bölümü değil. Yani Türk parasıyla da 700-800 lira yapıyor. Bu Türkiye'ye bakınca çok fena gelmeyebilir insanlara ama İranlıların asgari ücretinin bizdekinin üçte biri kadar olduğunu hesaba katmak gerekir. Yani bu aralar sıradan yoksul İran halkı yemiyor, içmiyor ve beslenmiyor. Malı mülkü olanlar da bunları paraya çeviremiyor. Çünkü eskisine oranla örneğin beşte birine ancak alıcı bulabiliyor. Dolayısıyla bu yüzden de savaşın kazananı İran halkı değil. Bu kez de Nocevanani Bidar'ın ikinci albümünden Hedmet be Halk yani Halka Hizmet adlı albümünden aynı adlı parçayı dinleyeceğiz.

İran'ın petrol depolama alanlarının ne kadarı savaşta zarar gördü, bunu tam olarak bilmiyoruz. Ama mevcut depolama alanlarının bütünüyle dolduğu ve artık bir depolama sorunu yaşanmaya başlandığı söyleniyor. İran kimi petrol nakil gemilerini de depolama için kullanıyormuş. Ama bunların önemli bir bölümü de Amerika'nın Körfez'deki kuşatmasına takıldı ve yanaşamıyor. Bu iş böyle giderse İran petrol kuyularını kapatmak zorunda kalacak ve bu kuyuların kapatıldıktan sonra açılması çok zor, çok maliyetli bir iş. Bu anlamda da ülke büyük bir kuşatma altında. Bu kez de size Nocevanane Bidar'ın, yani bu ekibin internette yayınladığı bir başka kaydı dinletmek istiyorum. Bir saatlik bir kayıt bu ve bilmediğim kimi parçaları içeriyor. Bunlar onların parçaları değil, onların etkisinde kaldığı Afgan parçalarının derlemesi ve dinleyeceğimiz bu ilk parçanın adının da Jiggy Jiggy olduğunu sanıyorum. Bence muhteşem bir parça. Onu dinleyerek devam edelim. Bilgi yok ve ayrıntı yok. Dolayısıyla size daha fazla bilgi veremiyorum ne yazık ki Jiggy Jiggy hakkında.

Apaçık Radyo'da Fizan Ekspresi programı devam ediyor. Bir Tacik sanatçının bir parçasını buldum. Çok hoşuma gitti ama onunla ilgili bilgiye rastlamadım. Araştırıyorum, eğer bulursam size daha fazlasını aktarıyor olacağım. Dinleyeceğimiz sanatçının adı Muradbakht Faizova. Faizova Hanım 1947 doğumluymuş ve Tacikistan Halk Cumhuriyeti Halk Sanatçısı nişanına sahipmiş. Dinleyeceğimiz parçanın adı ise Şami Gariban, yani yabancıların akşam yemeği ya da gariplerin akşam yemeği. Ama sanıyorum ki daha çok bu ikinci anlamda kullanılmış. Şami Gariban, dinliyoruz.

Size daha önce birkaç kez dinlettiğim bir parça var. Bir Tacik şarkısı. Bir pop şarkısı ama ben çok seviyorum ve bugün bir kez daha çalmak istiyorum onu. Yukarı dört bahçelerde uludur çınar. Dudakları sevgilimin şirindir, şekerdir. Gitti de sevgilim var demedi kulap şehrinde. Dert ortağım var demedi. Gençsin şimdi, bilmelisin iki günlüktür bu dünya. Bilmelisin diyor şarkı. Tacik şarkıcı Hurşit Mumincanov'dan dinliyoruz.

Afgan sanatçı Necip Hakperest'in Meclisi bir parçasıyla, yani küçük bir kalabalığın önünde ve o kalabalığın katılımıyla seslendirilmiş, profesyonel bir kaydı olmayan parçalara deniyor. Parça peştunca ve hareketli bir parça, o yüzden seçtim bunu. Ta Bernameyi diger, golo golzar başit. Bir sonraki programa kadar gül olunuz, gülizar olunuz.

0: Farsi Dünyanın Müziği. Hazırlayan ve sunan Milat Bülent Kılıç.
1: Desteği için Apaçık Radyo dinleyicisi Selim Şengör'e teşekkür ederiz.
2: Şimdi ve burada.
3: Afrikon. Afrika üzerinde.

0: Şimdi ve burada. Apaçık Radyo.
1: Desteği için Apaçık Radyo dinleyicisi Rafael Kanza'ya teşekkür ederiz.

Sevgili dostlar, beğeneceğinizi umduğum 8 parça seçtim ve her ne hikmetse yine bir Beethoven konçertosu ile başlıyoruz. Ludwig van Beethoven'ın Opus 61 Re majör keman konçertosunun 3. bölümünü dinleyeceğiz. Berlin Filarmoni Orkestrası Herbert von Karajan yönetiminde icra ediyor. Ve kemanda da çok ünlü Alman kemancı, violinist Ann-Sophie Mutter var. Şimdi konçertonun 3. bölümü olan Rondo Allegro temposundaki kısmı dinliyoruz. Şimdi belki bilirseniz zor bestelendiği için olmalı. Birçok ünlü bestecinin ki bunlardan Mozart'ı ayrı tutmak gerekir. Onun pek çok keman konçertosu var. Her biri, o çok ünlü bestecilerin her birinin birer keman konçertosu vardır. Bir örnek vermek gerekirse, şöyle bir örnek verebiliriz. Mesela Johannes Brahms, Antonin Dvorak, Jan Sibelius, Max Bruch muhteşem birer keman konçertosu yazmışlardır. Ama birden öteye gitmez. Bu beni kafamı hep meşgul etmiştir. Barok dönemini bundan ayrı tutmak lazım. Çünkü gerek Bach'ın gerekse Vivaldi'nin muhtelif keman konçertoları vardır. Yani tek değil. Yalnız tabii işte biraz lafazanlık ettim. Parçayı bir daha anons etmek gerekecek şimdi. Çok fazla söz ekledik araya. Çalacağımız parça Ludwig van Beethoven'ın Opus 61 Re majör keman konçertosunun 3. bölümü olan Rondo Allegro. Ann-Sophie Mutter'in Alman violonist Ann-Sophie Mutter'in kemanından dinleyeceğiz sevgili dostlar.

Evet, demin Dvorak'ın adını geçirdik. Çek bestecinin olağanüstü bir oda müziği bestecisi olduğunu bilirsiniz. Ben öyle olduğunu düşünürüm. Onun çok güzel bir oda müziği yapıtını Bozar Trio'dan dinleyeceğiz. Eserimiz Dumki Triosu. San Francisco'daki Herbst Theater'dan canlı bir yayından 2008 yılında alınmış. Çok beğeneceğinizi düşünüyorum. Dumki benim en sevdiğim üçlülerden biridir. Burada kimler var onu da bir üstünden geçelim. Menahem Pressler piyanoda, Daniel Hope kemanda ve Antonio Meneses cello'da. Biz şimdi Dumki üçlüsünün dördüncü ve beşinci bölümlerini dinleyeceğiz. Bunlar Allegro Lento Maestoso temposunda. Daha doğrusu biri Allegro, bir sonraki de Lento Maestoso. Evet, Dvorak ve Dumki Trio'ya kulak veriyoruz sevgili dostlar.

Evet sevgili dostlar, Dumki Trio'yu dinledik, Dvorak'ın. Trio Bozar, Güzel Sanatlar Triosu. Caz parçamıza geçtik. Büyük trompetçi Miles Davis'in çok ünlü albümü Blues in Green. Buradan aynı adı taşıyan parçayı çalmak istiyorum. Şimdi bu parçada da bir takım efsanevi caz enstrümantalistleri birlikte rol alıyorlar. Bu enstrümantalist lafı enteresandır. Söylemesi zordur. Neden devamlı bunu yapmaya çalışıyorum? Herhalde kendi kendimi zorlamaktan bir tür zevk aldığım için. Evet, dönemin en büyük enstrümantalistleri Miles Davis trompette, John Coltrane bariton saksta, Bill Evans piyanoda. Ben çok beğeniyorum bu parçayı. Blue in Green albümünden aynı adı taşıyan parçayı. Sizin de beğeneceğinizi kendi çapımda düşünüyorum sevgili dostlar. Bir kulak verelim.

Evet dostlar, Miles Davis'ten Blue and Green adlı parçayı dinledik. Kendisine John Coltrane ve Bill Evans eşlik ettiler. Şimdi bir operamız var. Verdi'nin Louisa Miller operası. Bu opera çok fazla icra edilen, çok çok bilinen bir opera değildir. Fakat müthiş bir melodisi ve harikulade bir yapısı vardır. Bu operadan bir aria dinliyoruz. Quando le sere al placido. Ve bu ariayı bize dönemin en yakışıklı tenoru Franco Corelli söyleyecek. Bu çok ünlü arianın, çok dinledim değişik versiyonlarını ama Franco Corelli'yi beğeneceğinizi umuyorum. Yani birdenbire tabii hani Franco Corelli orada satır aralarından en büyük tenor olarak atlamayacak ama hakikaten hatırı sayılır ve çok iyi bir tenor Franco Corelli. Dediğim gibi o dönemin en yakışıklı opera sanatçısı olması da işin cabası. Hani görmeden dinliyoruz ama canlandırdığınız zaman zihninizde öyle bir şey yaratabilirsiniz kafanızda. Çok yakışıklı bir adamın bu ariyayı söylediği gibi. Evet, dinliyoruz.

0: Evet sevgili dostlar, Franco Corelli'den Luisa Miller operasının bir aryasını dinledik. Quando le sere al placido. Şimdi ya çok İtalyan gidiyoruz ama hani müzik deyince de klasik müzik, opera filan deyince de İtalyanlar çok öne çıkıyorlar. Ama gelin görün ki şimdi bir pop parçamız var. Kim söylüyor? Adriano Celentano ve Gianni Morandi birlikte bir düet yaparak söylüyorlar. 70'li yıllarda benim gözyaşlarımı tutamayarak dinlediğim bir şarkıdır. Onun için seçtim. Kısa fakat o derecede de içli. O sıralarda herhalde ben böyle aşık falan oluyordum. Sık sık her 17 yaşındaki insan gibi. Bu şarkıya öyle takıldım. Sei rimasta sola parçanın adı. Dinleyelim Adriano Celentano ve Gianni Morandi'nin düetinden.
1: Ci mettiamo d'accordo. La prima o la terza?
2: Fai la prima.

Evet dostlar, Gianni Morandi ve Adriano Celentano'dan Sei Rimasta Sola'yı dinledik. Şimdi bir klasik tangomuz var. Arjantinli çok önemli tango şarkıcısı ve bestecisi Anibal Troilo'nun sesinden Mensaje dinliyoruz.

Sevgili dostlar, Annibal Troilo'yu dinledik, Mensahe adlı parçada. Evet, sırada Roy Orbison var. Şimdi Roy Orbison benim için çok önemli bir şarkıcı. Çünkü biz ilk gençliğimizde Ömer Madra ile beraber onun evinde, Nişantaşı'nda, Şakayık Sokak'taki evinde oturur, bir ibadet yaparcasına Roy Orbison'ı dinlerdik. Gerçi bu şarkısı da dinlediğimiz parçalardandı ama Lia diye bir şarkısı vardı. Ona hayrandık. Onu da çalacağım önümüzdeki haftalarda. Şimdi Only the Lonely dediğim gibi benim için çok önemli, çok romantik bir parça dinliyoruz.

Sevgili dostlar, Roy Orbison'ı dinledik, Only the Lonely ve geldik son parçama. 1970'lerden The Moody Blues'un Nights in White Satin adlı çok duygusal ve güzel bir şarkısıyla programı bitiriyorum. Evet, program burada sona eriyor ve siz bu şarkıyı dinledikten sonra ben haftaya yine birlikte olmak ümidiyle sizlere harika günler, harika bir hafta diliyor olacağım. Hoşça kalın.

0: Hazırlayan Varol Ünel.
1: Pazar sabahları 9'da Apaçık Radyo'da.
2: Şoşoloza.
3: Dünyayı dinliyorum.
4: Bir dünya müziği programı.

0: Hazırlayan ve sunan Zekeriya Şen.
1: Pazar günleri 12'de Apaçık Radyo'da.
2: Sedirde al yeşil dal dal Bursa ipeklisi, duvarda mavi bir bahçe gibi Kütahyalı çiniler, gümüş ibriklerde şarap, bakır lengerlerde kızarmış kuzular, nar idi idi idi. Böyle uçarak 1420 yılına gidip bir şaman olarak orada yakalayıp, duyduk ki Mustafa huruc eylemiş, aydın elinde kara burunda, Bedrettin kelamın söylemiş kölünün huzurunda. Duyduk ki bu işler duyulur da durmak olur mu? Bir sabah erken Haymana Ovası'nda bir garip, kuş öterken sıska bir söğüt altında zeytin tanesi yedik. Varalım dedik, görelim dedik, yapışıp sapanın sapına, şol kardeş toprağını, şol kardeş toprağını, biz de bir yol, biz de bir yol sürelim dedik. Düştük yollara, yollara, açtık dağları, dağları.
3: Tuncel Kurtiz.
0: Kainatın tüm seslerine, renklerine ve titreşimlerine Apaçık Radyo.
4: Desteği için Apaçık Radyo dinleyicisi Alen Belet'e teşekkür ederiz.
5: Yojimbo.

İkinci Dünya Savaşı sonrası Japonya'da popüler mi? İkinci Dünya Savaşı sonrası Japonya'da popüler müzik.

çocuk, bir virtüöz, bir süperstar. 1947 yılında Kyoto'da doğdu. 16 yaşındayken Kyoto Filarmoni Orkestrası eşliğinde ünlü Fransız besteci Darius Milhaud'un perküsyon konçertosunu onun önünde seslendirme onuruna erişti. Henüz 17 yaşındayken Japonya'dan New York'a göç etti ve Boston Berklee Müzik Koleji'ni bitirdi. Dönemin en iyi ve en ileri bestecileriyle çalışma şansına kavuştu. Hans Werner Henze, Toru Takemitsu, Peter Maxwell Davies ve John Cage gibi isimler onunla çalıştılar. 1970'lerin başında New York'un avantgard sahnesinde adından sıkça söz ettirmeye başladı. Albümleri az sayıda basıldı, konserler küçük salonlarda gerçekleşti ama bu dönemde yarattığı müzik bugün dahi çözülmemiş birer bilmece gibi duruyor. 1972 yılında Londra'da Island Records'un kurucusu Chris Blackwell Yamashita'yı keşfetti ve onu bir klasik müzik virtüözünden bir rockstar'a dönüştürdü. 1973'te kendi adını taşıyan Stomu Yamashita's Go grubunu kurdu ve bugün de dinleyeceğimiz muhteşem parçalara imza attı bu grupla. Gitarda El Di Meola, elektronikte Klaus Schulze, vokal ve klavyede Steve Winwood'u, davulda ise Michael Shrevey'i dinleyeceğiz. Lafı fazla uzatmadan sizleri Stomu Yamashita'nın müzikal dehasıyla baş başa bırakıyorum.

Evet, Apaçık Radyo'da Yojimbo devam ediyor. Stomu Yamashita dinliyoruz. 1980'li yılların başında tam da zirvedeyken birdenbire Batı müzik dünyasından tamamıyla kayboluyor. Japonya, Kyoto'ya geri dönüyor doğduğu şehre. Budist felsefeye yöneliyor ve ardından New Age ve doğa müziği tarzında birçok kayıt gerçekleştiriyor. Bu kayıtlar Batı'da neredeyse hiç duyulmadı. Stomu Yamashita 70'lerin en heyecan verici perküsyon dehası iken kendi eliyle bir sırra dönüştü. Ve bugün hala onun izini sürenler, kayıtlarını plakçılarda arayanlar var. Özellikle koleksiyonerler için çok değerli bir sanatçı haline geldi. Şimdi seçkinin kalan kısmıyla sizleri baş başa bırakacağım. Ardından vedalaşmak için tekrar radyolarınızda olacağım.

Evet, Stomu Yamaçita'yı dinlediğimiz bir Yojimbo'nun daha sonuna gelmiş bulunuyoruz. Haftaya aynı gün ve aynı saatte görüşmek üzere diyelim. Beni dinlediğiniz için çok teşekkürler. İyi hafta sonları, hoşça kalın.

0: İkinci Dünya Savaşı sonrası Japonya'da popüler müzik. Hazırlayan Ahmet Uncu.
1: Desteği için Apaçık Radyo dinleyicisi Alen Belet'e teşekkür ederiz.
2: We shall overcome. Deep in my heart I do believe we shall overcome.

0: New Retro.
1: Okay, you're on fire. Okay, now. Okay, you're on fire.
2: Cumartesi geceleri 22'de Apaçık Radyo'da.
0: 80'lerin sentezlerine kozmik bir yolculuk. Hazırlayan ve sunan Batu Örçal.

0: Apaçık Radyo.
1: Desteği için Apaçık Radyo dinleyicisi Canan Aladağ'a teşekkür ederiz.
2: Music of the World, İstanbul. Tokyo'dan Barcelona'ya müzik ve ötesi.

Music of the World İstanbul programını dinliyorsunuz. Ben Kutay Derinkuay. Bu haftaki program geçen günlerde tam olarak 12 Nisan'da vefat eden ünlü sanatçı, bir efsane sanatçı da diyebiliriz. Aşe Bosle'nin müziklerinden oluştu bu haftaki program. Evet, ilk parçamızı dinlediniz. Dum Mara Dum, Take Another Talk. Bu Kronos Quartet'le beraber çıkarttıkları You've Stolen My Heart adlı albümden aldığım bir parça. Yine devamında dinleyeceğimiz Pia Tu Ab Tu Aja, Lover Come To Me Now'lı bir parçamız var dinleyeceğimiz. Bunlar ikisi de aynı albümden, Ardi Burman kompozisyonları. Bunlar Bollywood müziğinin önde gelen sanatçılarından biri. Aşe Bosle 1933'te Sangli, Mumbai'de doğuyor ve 12 Nisan 2026'da, yani bu ay içinde, yine Mumbai'de vefat ediyor. Dünyanın en tanınmış solistlerinden biri diyebiliriz, bilhassa Hint müziğinde. 12 bin şarkı söylemiş. 12 bin şarkıyı 20 farklı Hint dilinde de söylemiş ve 8

asırdır, pardon, 8-10 yıldır tanınan, sevilen bir sanatçı. Evet, Aşiyan Mangeshkar olarak doğumundaki adı Mangeshkar ailesinin, Marathi ailesinin bir ferdi. Onun babası Dinanath Mangeshkar, o da çok ünlü bir sanatçı. Fakat en ünlü, ailenin en ünlü üyesi Lata Mangeshkar. Birkaç yıl önce onu kaybetmiştik. Onun da bir yerde anmış olalım. Kronos Quartet'le devam edeceğiz. Aşia Bosle, You've Stolen My Heart. Ve bunun devamında Ina Mina Dika adlı bir parçaya geçeceğiz. Orada Rough Guide to Bollywood Legends, Aşia Bosle'nin albümünden aldığım parça. Rishte Bante Hain, Dil Chiz Kya Hai adlı bir parçamız var. Son olarak da onu dinleyeceğiz bu bölümde.

Music of the World İstanbul programında Aşif Bosley'nin müziğiyle devam ediyoruz. Şimdi önümüzdeki parçalara bakalım. Jane Kya Hal Ho Kai adlı bir parça var. Bu da Rough Guide to Bollywood Legends Aşif Bosley albümünde bir parça. Rang de yine aynı albümden aldığım bir kompozisyon. In Ankhon Kimasti adlı bir parçayla bu bölümde devam edeceğiz ve son olarak da parçamız yine dinleyeceğimiz şarkı Bollywood Songs from Popular Indian Cinema adlı bir albümden aldığım parçayla bu bölümü bitirmiş olacağız. Evet, Music of the World İstanbul programının daha etraflı, daha detaylı bilgi almak istiyorsanız sanatçılarından Music of the World İstanbul adlı Facebook sayfasına giderseniz daha detaylı bilgileri orada paylaşıyorum sizlerle. Bu haftalık müzik tamamen Aşif Bosley'nin müziklerinden oluşuyor.

Music of the World İstanbul programının son bölümüne gelmiş oluyoruz. Benim adım Kutay Derinkuay ve bu haftaki son parçamız Ayşe Bosler ve Chorus'tan, yani Koro'dan, Bollywood Songs from Popular Indian Cinema albümünün ikinci diskinden aldığım bir parça, Rang De adlı bir parça. Rang yine renk anlamında gelmiş Türkçe'ye. Evet, bu haftalık bu kadar olacak. Yine bir dahaki cumartesi saat 17'de sizlerle buluşmak için yine dünyadan sürprizlerle karşınızda olacağım. İyi haftalar, esenlikle kalın.

0: Reklamlar.
1: Kendime sordum. Sigara içip ciğerlerinden olmak mı? Nefes alıp sağlıklı yaşamak mı? Tabii ki cevabım sağlıklı yaşamak oldu. İyi de oldu.
2: Sigarayı bıraktığımdan bu yana kaliteli uyuyorum. Uykudan dinlenmiş şekilde uyanıyorum. Günüm de iyi geçiyor.
0: Bir kadın olarak sağlığımı da, güzelliğimi de önemsiyorum. O yüzden sigara içmiyorum.
3: Sigara içtiğim dönemde bırakırsam yerine ne koyarım diye düşünürdüm. Bu kaygının yersiz olduğunu anladım. Yeni hobiler edindim. Sigara vazgeçilmez değilmiş.
0: Mekanların güzel yerlerinin sigara içilmeyen alanlar olduğunu sigarayı bırakınca fark ettim.
4: Kendiniz ve sevdikleriniz için sigarayı bırakın. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
0: Reklamlar bitti.

0: Så lad os hen.
1: Kainatın tüm seslerine Apaçık Radyo.
2: Destekleri için Apaçık Radyo dinleyicileri Özgür Canbaş, Selçuk Tepeli ve Aysun Öz'e teşekkür ederiz.

Tighten Up. Hazırlayan ve sunan Simon Jones.

Desteği için Apaçık Radyo dinleyicisi Pamir Vefa'ya teşekkür ederiz.

0: Şimdi ve burada. Apaçık Radyo.
1: Reklamlar.
2: İş sağlığı ve güvenliğini çalışanların sadece iş kazaları ve meslek hastalıklarına karşı korunmalarının sağlanması olarak tanımlayamayız. İş sağlığı ve güvenliği, evimizi, eşimizi, çocuklarımızı, annemizi, babamızı, dedemizi, ninemizi, komşularımızı, arkadaşlarımızı, kankamızı, teyzemizi, halamızı, amcamızı, dayımızı, öğretmenimizi, avukatımızı, doktorumuzu, oyuncumuzu, çiftçimizi, kasabamızı, manavımızı, berberimizi, kuaförümüzü, kuru temizlemecimizi, bakıcımızı, kapıcımızı... Yani iş sağlığı ve güvenliği yaşamımızın her alanını kapsayan bir kültürdür. Madencilikte iş sağlığı ve güvenliğinin geliştirilmesi projesi MİSGEP www.isginfo.org. Bu proje Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından finanse edilmektedir.
1: Reklamlar bitti. Apaçık Radyo.
3: Destekleri için Apaçık Radyo dinleyicileri Bengül Kurtar ve Resul Buksur'a teşekkür ederiz.

0: 60 dakikada devri alem.
1: Ses ve kurgu Yavuz Baydar.

Yörüngede bu saati paylaşmanın bende özel bir ağırlığı var. Çünkü bu yıl caz tarihinin belki de en çığır açıcı sesinin 100. doğum yılını idrak etmekteyiz. Kuzey Carolina'nın ücra bir kasabasında, Hamlet'te, 23 Eylül 1926'da dünyaya gelen bir adam, müziğin tüm olasılıklarını saksafonuna, hem tenorda hem de sopranoda baştan aşağı yeniden tanımlayan bir dev. Neden anıyoruz? Çünkü Coltrane geçip gitmiş veya matlaşmış bir efsane değil, hala burada. Her genç saksafoncunun parmak hareketinde, her caz piyanistinin akor tercihinde, her bestecinin sınırı zorlama cesaretinde yaşamakta. Onu anmak aslında müziğin ne olabileceğini, hangi yollara sapabileceğini bir kez daha hatırlamak. John lisede klarnetten saksafona geçti. Etkisinde kaldı Lester Young ve Johnny Hodges'ın o kadifemsi, nefes gibi akan cümlelerini dinleyerek Philadelphia'ya yerleşti. Oradaki salaş caz kulüplerine daldı. Ama yolu ilk başlarda pek açık olmadı. Bir yandan ırkçılık, diğer yandan yoksulluk baskısıyla bunalan pek çok siyahi müzisyen gibi o da kendisini ağır uyuşturucu çemberinde buldu. Eroin bağımlılığı onu neredeyse yutup götürecekti. Dostu, onu hayata bağlayan şey çalgısı oldu. Bu arada tabii kurucularla tanıştı. Dizzy, Monk, hayata bağlayan şey çalgısı oldu. Bu arada tabii kurucularla tanıştı. Dizzy, Monk, Mingus, Duke, Coleman Hawkins,

yollarda. Coltrane'den de onu beklemekteydi. O dönemde her koyun kendi bacağını nasılıyordu. 1955'te biraz toparlanmaya başlayınca Miles onu yeniden çağırdı ve o anda tarih yazılmaya başladı. Coltrane'in tonu pırıl pırıl parlıyordu. Çelikle kadife arasındaydı. Enerji kaynıyor. Her soloda bir öncekini aşmak istiyordu. Miles onu bir ara çok nota çalıyorsun diye eleştirdi. Haksız değildi ama Coltrane eksiltilmek değil taşmak üzere yaratılmıştı. Hikayesini istediği dili kurarak anlatmak istiyordu. 1957 onun için olumlu bir kırılma noktası oldu. Bağımlılıktan tamamen koptu ve bu kopuşla birlikte içindeki son kapaklar da açıldı. Eleştirmen Ira Gittler 1958 sonrası dönemini Sheets of Sound, ses katmanları diye tanımlayacaktı. Coltrane sanki tek nefeste bir okyanusun tüm dalgalarını topluyor, galaksileri üst üste diziyordu. Onu bu yola iten ne oldu? Birincisi Ornette Coleman. 1959'da New York'a gelen bu Teksaslı alto saksafoncu usta bir müzisyen değildi. Gelenekle bağları da zayıftı. Ama hatırı sayılır bir kuramcıydı. Farklı düşünüyordu. Akorları, kuralları, yapıyı yerle bir etmek istiyordu. Miles Davis Ornette'i hiçbir zaman beğenmedi. Onun müziksel bel kemiğinin zayıf olduğunu, bir balad bile çalamadığını düşünüyordu. Haksız da sayılmazdı. Kuralları yıkmak için onları çok iyi bilmeniz, o tezgahtan geçmiş olmanız gerekir. Ornette, kuralları çok iyi bilerek onları alt üst eden bir monk, bir Miles değildi. Ama Coltrane, o geleneğin derinliklerinden kopup gelmişti. Ornette'in düşüncelerine biraz kafa yordu. Özgürlük biraz da onun önerilerinden geçiyordu. Ve farklı olarak şöyle düşündü. Kuralları biliyorum. Hem de çok iyi biliyorum. O tezgahtan geçtim. Dolayısıyla onları nasıl ve ne amaçla kırabileceğimi de gayet iyi biliyorum. Bu konu çok önemli. Coltrane'in en radikal döneminde neden Ballads gibi klasik eksenli albüm çıkardığını da bize açıklar. İkincisi, spiritüellik veya ruhanilik de kopmasında rol oynadı. Doğu felsefelerine de açıldı. Müzik artık sadece müzik değildi. Bir dua, bir yakarış, bir şükran biçimiydi. Ruh bu yoldan dile gelmeliydi. Ve bu iki güç birleşince Giant Steps albümü doğdu. Bu caz tarihinin ikonik yapıtlarından biridir. Coltrane'e liderlik yolunu açan Atlantic Records'ın efsanevi ismi Nesuhi Bey, Nesuhi Ertegün olmuştu. Albümün yapımcılığını da bizzat o üstlendi. Kayıtlar 1959 yılının Mayıs ayında yapıldı. Coltrane'in 1959'da armoni kuramlarını yerle bir eden, bugün hala tüm ciddi saksafoncuların pratik yapmak için seçtiği anıt albüm, Giant Steps. Ve sonunda 1964 yılının Aralık ayında birkaç gecede sanki birisi ona dikte ettirirmişçesine, vahiy inmişçesine yazdığı A Love Supreme. Dört bölümlük bu suite sadece bir albüm değil, Tanrı'ya veyahut doğal güçlere veyahut galaksiye yazdığı bir mektup. Caz tarihinin zirvesi sayılan bir müzikal itiraf belgesi. Müziğim diyordu Coltrane, varlığımın ruhsal ifadesi, inancımın, bilgimin, varlığımın, müziğin olanaklarını görmeye başladığımda, insanlığın kendi içindeki engellerden özgürleşmesine yardım etmek, ruhlarına seslenmek istiyorum. Bu anma saatinde onun tenor veya saksofon sesini duyamayacaksınız. Onun yerine Coltrane'in açtığı kanallardan, kişiliklerini kaybetmeden ilerleyen müritlerinin ona saygı dolu sesleri gelecek. John McLaughlin, Javon Jackson, Cedar Walton, Michel Petrucciani, Branford Marsalis ve kapanışta Dave Liebman ve Joe Lovano. Hangi davulcular eşliğinde? Davulcular çok önemli. Sırasıyla Elvin Jones, Jimmy Cobb, Roy Haynes, Jeff Watts, Billy Hart. İlk söz John McLaughlin, Joey DeFrancesco, Elvin Jones üçlüsünde. Oradan devam edeceğiz.

23 Eylül 1926'da Kuzey Carolina'da Hamlet'te dünyaya gelen, sadece 40 yıl 9 ay 24 gün yaşayan ama bu kısacık ömre sayısız albüm, sayısız devrim ve sayısız iz sığdıran John William Coltrane'i 100. doğum yıl dönümünde Uluslararası Caz Günü'nün hemen ertesinde andım. Meditations albümünün notlarında yazdıkları şu: "Hayattaki birlik gücünün farkına vardığında onu asla unutamazsın. Her yaptığının bir parçası olur. Benim hedefim bu müzikle insanlara umut aşılamak, yaşamlarının anlamını daha da keşfetmelerine ilham vermek." 2026, dediğim gibi, onun 100. doğum yıl dönümü. Nadir kayıtlar, yayınlanmamış bantlar ve Eylül ayında Hollywood Bowl'da Los Angeles'ta büyük bir senfonik tribute konser. Yaz festivallerinde, caz festivallerinde de onu anacağız bol bol, saygıyla. Bu programda ona müritlerinin sesli saygı duruşuna yer verdim. Çünkü Coltrane'in ardından yetişen saksafoncuların, sadece saksafoncuların değil, piyanistlerin, gitaristlerin, trompetçilerin, bestecilerin, hepsinin omurgasında Train'in parmak izleri ve şifalı nefesi var. Bu programda, yörüngede, sırasıyla John McLaughlin, Joey DeFrancesco, Elvin Jones üçlüsünden My Favorite Things, ardından Naima, tenor saksafonda Javon Jackson, basta Christian McBride, piyanoda Cedar Walton, davulda Jimmy Cobb. Onun peşinden dinleyeni transa sürükleyen iki konser: Giant Steps, Michel Petrucciani piyano, Gary Peacock bass, Roy Haynes davul. Sonra A Love Supreme, tenorda Branford Marsalis, piyanoda Joey Calderazzo, basta Eric Reeves ve davulda Jeff Tane Watts. Son söz onun en sadık müritlerinden saydığım Dave Liebman'la tenorun diğer ustası Joe Lovano'da. Birlikte çalıyorlar. Düet. Phil Markowitz piyano, Ron McClure kontrbass, Billy Hart davul. Benim gencecikken ilk dinlediğim Coltrane bestesi. Ole. Ole.

0: 60 dakikada devri alem.
1: Kurgu ve yapım Yavuz Baydar.

0: Destekleri için Apaçık Radyo dinleyicileri Bengül Kurtar ve Resul Buksur'a teşekkür ederiz.
1: Kainatın tüm sesleri Apaçık Radyo. Reklamlar.
2: Bugün 6 Şubat. Ülkemizin yaşadığı asrın felaketinin 3. yıl dönümü. Kaybettiğimiz insanlarımızın acılarını kalbimizde taşıyor ve onları rahmetle anıyoruz. Yaşadıklarımızdan edindiğimiz tecrübeler ve birliğimizin verdiği güçle her gün kararlılıkla ve azimle çalışmaya devam ediyoruz. Türkiye Cumhuriyeti İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı.

0: Reklamlar bitti. Apaçık Radyo.
1: Destekleri için Apaçık Radyo dinleyicileri Çınar Örge ve Kami Tomasyan'a teşekkür ederiz.
2: From Jamaica to Turkey, from Mikey J to Istanbul. This one, exclusive, played only by Ras Memo. Yeah.
3: Hi, Tay.
2: Ras Memo, number one reggae DJ in this city. Hey, we

0: Ras Memo. You're my DJ. Remember that.
1: Destekleri için Apaçık Radyo dinleyicileri Çınar Örge ve Kami Tomasyan'a teşekkür ederiz. But if we're to have a perfect
2: understanding. This time, not one nation against others, but an organization trying to destroy all government.
3: Apaçık Radyo.
4: Apaçık Radyo. Radyo.
3: Radyo.
4: Apaçık.
3: Apaçık.
4: Apaçık.

0: Login. Hazırlayan ve sunan Christopher Çolak.
1: Cumartesi geceleri 23'te Apaçık Radyo'da.

0: Kainatın tüm seslerine, renklerine ve titreşimlerine Apaçık Radyo.
1: Desteği için Apaçık Radyo dinleyicisi Özdemir Seyhun Dede'ye teşekkür ederiz.

0: New Retro.
1: Copy.
0: 80'lerin sentezlerine kozmik bir yolculuk. Hazırlayan ve sunan Batu Örçal.

çürüdüğünü yaratacaksın.

anything that seems real. Just trust.

0: New Retro. Okay, you're on fire now. Okay, you're on fire. Bulldog, we've got him out. We've got him out. He's out of the... Benji, do you copy? 80'lerin sentezlerine kozmik bir yolculuk. Hazırlayan ve sunan Batu Örçal.
1: Desteği için Apaçık Radyo dinleyicisi Özdemir Seyhun Dede'ye teşekkür ederiz.

0: works.
1: Apaçık Radyo.
2: On Üç Melek. Zamanın ruhundan bağımsız sesler.

0: Hazırlayan ve sunan Yiğit Atılgan.
1: Cumartesi geceleri 1'de Apaçık Radyo'da.
2: Neden bunları dinliyorum? Dinleyicisine göre şekillenen sesler, albüm okumaları.

Hazırlayan ve sunan Murat MRT Seçkin. Pazar 21'de Apaçık Radyo'da.

0: Pazar geceleri 12'de Apaçık Radyo'da.
1: Apaçık Radyo, şimdi ve burada.

0: Apaçık Radyo. Münakaşa. Elektronik müziğin türleri arasında münazara hali.
1: Hazırlayan Erkan Ömür.

13 melek. Zamanın ruhundan bağımsız sesler.

13 Melek'ten merhaba. Güncel modern kompozisyon kayıtlarına yer vereceğimiz bu geceki seçkimize İsveçli ikili Old Amica ile başladık. Sadece piyanodan çıkan seslerden yoğrulması fikriyle başlayan ve süreç içerisinde içeri az da olsa alan kayıtları ve armonyumu kabul eden Blondwerk albümünden Sandın'a kulak verdik. Sırada Bing & Ruth oluşumunun lideri olarak tanıdığımız New Yorklu besteci David Moore'un solo piyano albümü Graze the Bell'den Being Flowers var. Akabinde ambient alanında faaliyet gösteren İtalyan besteci Demetrio Cecchitelli ile Kanadalı piyanist Stefan Christoph'un Oscar Son etiketli müşterek çalışması Andare Oltre'den Nuvole Nel Cielo'ya kulak vereceğiz.

Sırada Ukraynalı besteci Natalia Surpik var. Ülkesinin içinden geçtiği savaş döneminin işitsel portrelerini barındıran, minimalizm ve memleketinin folk belleğinden beslenen Vilna albümünden Kiev'in akabinde Polonya'ya gideceğiz. Cello'nun tüm işitsel spektrumunu keşfetmeye adanmış, filarmoni orkestraları kadar deneysel oluşumlarda da evinde hisseden Dobrova Zokeli'nin State of Matter albümünden seçtiğimiz parça Phoenix.

Şimdi Fransa'ya gidiyor, cello ile devam ediyoruz. Çalgısını folk, rock, doğaçlama ya da ambient gibi farklı türlerde sınayan Cécile Lacharme'ın neoklasik etkileri elektronik işitsel dokularla yan yana getirdiği Derive albümünden Rivage'ın akabinde İngiltere'ye gideceğiz. Hidden Orchestra'daki mesaisinden de tanıdığımız Poppy Ackroyd'un hem piyano hem de keman icrasını üstlendiği Liminal albümünden For Those Who Wait birazdan seçkimizde yer alacak.

Sıradaki durağımız San Francisco, Tim Arndt'ın modern klasik müzik ile ambient elektronik sesleri bir araya getirdiği Relative Minor albümünden Four Foreign akabinde bir işbirliğine yer vereceğiz. Her biri solo sanatsal pratiğine, deneysel kompozisyon ve disiplinler arası keşiflerle tanımlayan Whitney Johnson, Leah Cole ve Macy Stewart'ın yaylı çalgılar, insan sesi ve manuel tape manipülasyonu ile hayat verdiği Body Sound kaydından Dawn Pulse az sonra Apaçık Radyo'da olacak.

Kapanışı Nordik geleneksel müziğine özgü yerli bir çalgı olan Hardanger Damor üzerine uzmanlaşan bu enstrümanı başka yerliler ve vokaliyle sarmalayarak doğaçlama, modern kompozisyon ve folk kavşağında çalışmalar yapan Zosha Warpea ile yapıyor ve iki adet uzun form eser içeren I Grow Accustomed to the Dark albümünde yer alan Virgil Purple'dan bir kesite kulak veriyoruz. Program kayıtlarına 13melekradyo.com adresinden ulaşmak mümkün. Haftaya görüşmek üzere.

0: Apaçık Radyo.
1: I mean, when we talk about black magic, it is basically the worship of the force of evil as embodied by
0: Zifir. ...2000'ler sonrası metalde akımlar, yeni sesler. Hazırlayan ve sunanlar İlksen Mavi Tuna ve Uğur Çıkrıkçılı. Pazar geceleri 23'te Apaçık Radyo'da.
2: Well, here's how it started. Heard you on the radio.
3: Ne düşe bela ne diyor?
4: Apaçık Radyo.
5: Apaçık Radyo müzikleri.

0: Bu hafta ya. Tune up a wee bit here.
1: Apaçık Radyo Müzikleri.